0: 17 Ağustos 1999. Saat 03:02. Bazı tarihler vardır. Bir milletin hafızasında derin izler bırakır. Ve o izler her gün bir gerçeği yeniden hatırlatır. Her an hazır olmalıyız. Unutmadan, ertelemeden. Bu yüzden bizim nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an.
1: 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır.

0: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana, Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlandığını

F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriv-Rih şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Ve spor, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda 2. oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı.

0: yangınlar, ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor.
1: Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26 derece. Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 17 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17, Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köstence parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Tarakliya az bulutlu 17, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 16 derece. Gazi Mağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibiyle birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Geçen hafta anne sütüyle ilgili programımız yarım kalmıştı. Bu hafta da aynı konudan devam edelim istiyorum.
2: Anne sütü muhteşem bir gıda. Onun için hafta düzenleniyor. Ağustos ayında anne sütü haftası olarak anne sütüyle ilgili çeşitli toplantılar düzenleniyor. Anne sütünün en güzel taraflarından bir tanesi, belki de vurgulanması gerekenlerden bir tanesi, anne sütüyle beslenen çocukların daha zeki olduğu gösterilmiş. Araştırmalar öyle gösteriyor. O nedenle anne sütüyle, siz bahsetmiştiniz geçen programımızda, anne sütü alan bebeklerin anneleriyle daha fazla duygusal yakınlık içinde olduğu ve biz çok şanslı ve zengin bir milletiz. Evlatlarına sevgisi ve saygısı açısından yüce Türk milleti gibi çocuğu için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki çocuğu sağlıklı olsun, yeter ki çocuğu iyi eğitim alsın. O nedenle bu anne sütünün çoğaltılması ve anne sütünün daha fazla kullanılabilmesi için de biz de ailelerimizin yanında olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü bebeklerinin daha zeki ve daha duygusal insanlar, duygulu ve duyarlı kişiler olacağına inandığımız için dedik ki anne sütü hem bebeği hem anneyi bazı hastalıklardan koruyor. Her ikisini öncelikle obeziteden koruyor. Diyabet dediğimiz şeker hastalığından koruyor. Beraberinde bebeğimizi mide bağırsak, yani ishal ve kusmayla giden mide bağırsak ve özellikle solunum yolu, kulak iltihabı gibi enfeksiyonlardan korurken anneyi de rahim, yumurtalık ve özellikle meme kanserine karşı koruyabiliyor. Onun için eşi bulunmaz bir gıda. Peki anne sütünün içinde neler var? Anne sütünün içinde hepimizin bildiği gibi yağı, proteini ve şekeri büyük bir denge içinde. Binden fazla protein çeşidi olduğu biliniyor. Ve bunların, yani inanılır gibi değil, binden fazla protein çeşidi var. Binden fazla protein var. Protein çeşidi var anne sütünde. İnanılır gibi değil. En hoş olanı da 20'den fazla en küçük proteinin en küçük parçası var. Amino asit dediğimiz parçaları var. Bu neden çok kıymetli? Çünkü bebek küçücük ve mide bağırsak sistemi yeterince gelişmemiş ve yeterince gelişmemiş olduğu için de küçük parçalı şeyleri daha kolay emiyor mide bağırsakları. O nedenle büyük proteinlerden daha kolay olarak bu amino asitleri daha kolay alabiliyor ve onlar aracılığıyla büyümesi daha hızlanabiliyor. Çok 200'den fazla şeker çeşidi var. 40'tan fazla enzim var anne sütünün içinde. Ve milyonlarca hücre var, canlı hücre var. Bunlar arasında özellikle bu akyuvar dediğimiz bizim vücudumuzu hastalıklardan koruyan, yani bağışıklık sistemimizin ana hücresi olan kök hücre dediğimiz hücre ve büyümemiz ve gelişmemiz için gerekli olan kök hücre dediğimiz hücre ile akyuvar dediğimiz bizi bağışıklık sistemimize güçlendiren hücreler gibi milyonlarca hücre var. Bir de büyüme faktörü var. Büyüme faktörü ne? Bunlar özellikle mesela sinir sisteminin gelişimine katkısı olan büyüme faktörü var. Yani beynin büyümesi, beyin sadece büyümesi değil, aynı zamanda beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim içinde olması, birbiriyle iyi ilişki içinde olması ve bebeğin işte önce başını dik tutması, ondan sonra oturması, ondan sonra yürümesi, ondan sonra koşması, merdiven çıkması, merdiven inmesi, tuvalet eğitimini tamamlaması gibi beyin gelişimiyle ilgili, sinir sisteminin gelişimiyle ilgili sürecin tamamlanması için gerekli olan sinir sistemiyle ilgili büyüme faktörleri var. Gene diğer hücrelerin büyüme faktörleri var. Vitaminler var, mineraller var. D vitamini gibi, B vitamini gibi, diğer kalsiyum gibi bebeğin diş gelişiminin gelişmesi için, diş kemik yapısının gelişmesi ve diğer hücrelerin gelişmesi için gerekli olan bütün mineraller ve vitaminler var. Bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için anne karnında aldığı, daha anne karnındayken anneden kanıyla geçirdiği antikor dediğimiz koruyucu maddelere ek olarak anne sütünde oluşan antikorlar var. Ve bu bebeği hem karşılaşacağı mikroplara karşı, bu bakteri olabilir, virüs olabilir, mantar olabilir, koruyor. Aynı zamanda bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan antikorlar mevcut. Gene bebeğin beslenmesi, özellikle beyin gelişimi için gerekli olan yağ asitleri var, yağlar var yani. Görüldüğü gibi muhteşem bir besin kaynağı ve en önemlisi de bebeğin sindirimine uygun, sindirim sistemine uygun. Ve düşünecek olursak her bebeğin annesinin sütü tamamıyla birbirinden ayrı. Nasıl ayrı? Mesela bir anne bir doğum yapıyor, prematüre bebeği oluyor, ona özel süt üretiyor. Veya aynı anda diyelim ki annenin kız kardeşi de doğum yapıyor ama ikisi ayrı süt üretiyorlar. Çünkü ikisinin bebeklerinin özelliği farklı. Veya onu da bırakacak olursak, anne aynı beslenme içinde, mesela beslenmenin başındaki annesinin içeriği de aynı değil. Çünkü bebeğin öncelikle hızlı bir şekilde doyması lazım beslenmenin başında. Ondan sonra 10-15 dakika emdikten sonra bebeğin doygunluğa eriştiğini fark edecek şeylerin, maddelerin salınması lazım. Yani bu kadar muhteşem bir gıda henüz üretilemedi. İçinde bazı maddeler var. Mesela hücreler mamaların içine konamaz. Mesela büyüme faktörü dediğimiz veya sinir sistemini geliştiren bazı maddeler. Sadece mamaların şekerini, yağını dengede tutacak. Yani bebeği temelde besleyecek bazı gıdalar konuyor. Ama maalesef veyahut da çok şükür şu anda dünyada anne sütü kalitesinde dünyanın hiçbir yerinde üretilmesi mümkün değil. Mümkün de olmayacak gibi görünüyor. Çünkü tehlike olabilir. Mesela içine büyüme faktörü konduğu zaman bebeğin hangi hücresini ne kadar büyüteceği bilinemez. Ve bu bebeği büyüttüğü zaman acaba hangi zararlar oluşabilir? Bunu kimse böyle bir deneme yapmak istemiyor. O nedenledir ki sevgili aileler, anne sütü çok kıymetli. Anne sütünün çoğaltılması için bebeği ve ailesini seviyorum diyen herkesin anne sütünü çoğaltıcı hizmet götürmemiz lazım aileye. Annenin beslenmesi, anneye babaya huzuru yaşatmak adına mutlaka çocuklarımıza, yani yeni anne babayı, bizim çocuklarımız oluyor onlar, genç anne babayı biz destekleyeceğiz. Siz çok iyi bir anne babasınız. Hepimiz bunları yaşadık. Lütfen çocuğunuzun kıymetini bilin. Anne babanın olmanın tadını çıkarın. Biz sizin yanınızdayız ve arkanızdayız diyeceğiz. Ve gerçekten de onlara güzel yemekler yapacağız. Güzel kompostolar, hoşaplar, bol sulu meyveler ikram edeceğiz. Su içirteceğiz ki bebeğimizin daha iyi beslenebilmesi için. İlk günlerde ağız denilen bir süt, halk arasında ağız denilen bir süt vardır. Bu süt çok yoğun bir süttür, çok koyudur, oldukça sarıya yakın bir renktedir. Ailelerimiz gayet iyi bilirler. Çok az bir miktardadır ama hiç önemli değil. Bu çok az miktar bebeğimizin mini minnacık midesini, yeni doğan bebeğimizin minicik midesini yeterli miktarda dolduracak kadardır ve bebeğimizi doyuracak miktardadır. Günler içinde, yani ilk 2-3 günü geçirdikten sonra artık bu ağız dediğimiz süt geçiş sütüne dönüşerek yavaş yavaş birkaç hafta içinde miktarı artmaya başlar. Yani başlangıçta 40-50 mililitre, ilk hafta içinde, ilk günlerde 40-50 mililitre anne sütü varken giderek 300-400 mililitre, daha sonra 800 mililitreye kadar çıkar. O nedenle bebek ve annelere söylemek istediğimiz, özellikle genç çiftlere, anne babalara söylemek istediğimiz şey, bütün annelerin sütleri başta azdır, zaman içinde çoğalır. Endişe etmeyin. Bu geçici bir süreç. Bu hepimizin yaşadığı bir süreç. Bu sağlıklı bir süreç. Bunu söyleyelim ama eğer bebeğimiz çok ağlıyorsa veya çok uyukluyorsa veya hoşa gitmeyen bir şey varsa da o zaman sağlık çalışanlarından yardım almayı da unutmayalım. Dördüncü haftadan sonra, yani bebeğimizin 40'ı yaklaştığı zaman, 40'ının çıkmasına yaklaştığı zaman artık ideal süte ulaşmaya başlar ve bu annenin yeterince ürettiği bir miktardır. Ve demin de konuştuğumuz gibi başlangıçtaki sütle sonraki süt arasında, yani aynı emzirmenin başlangıcındaki sütle sonundaki süt birbirinden içerik olarak farklıdır. Onun için ailelerin bundan da endişe etmesine gerek yoktur. Başlangıçta biraz daha sulu görünmesine rağmen daha giderek yağ miktarı arttığı için ve içindeki mineraller de arttığı için bebeği daha doyurucu olduğu için daha koyu görünmeye başlar. Yani beslenmenin sonunda daha sulu görünürken, başının daha sulu görünürken beslenmenin sonunda anne sütü daha koyulaşmaya başlar. Ve ilk 6 ay bebeğin ihtiyacı olduğu kadardır. Ve sadece anne sütüyle yeterince doyar. Bir bebeğin yeterince doyup doymadığının en güzel göstergesi, bir tanesi bebeğin iyi kilo alması. Hiç kuşkusuz ki en iyi gösterge bebeğin iyi kilo alması. O nedenledir ki arkadaşlarımız hastaneden doğum yapan bebeklerimizi taburcu olurken ve taburcu olduktan bir hafta sonra kontrole çağırıyorlar. Bu kontrolde hem bebeğin işitme testi tekrarlanıyor, bebek yeterince işitiyor mu diye, hem bebeğin kilo alışına bakılıyor, hem de bebeğimizde acaba altta yatan bir hastalık var mı diye topuk testi tekrarlanıyor. Bu hepsi çok gerekli olduğu için ailelerimizden, doktor arkadaşlarımız ne zaman çağırıyorsa doğum yaptıkları merkeze tekrar gitmelerini öneriyoruz. Dedik ki ilk 6 ay sadece anne sütü. Peki 6 aydan sonra ne oluyor? 6 aydan sonra da bebekler ihtiyaçlarının %93'ünü annelerinden alıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 10 beslenmenin 9'unu anne sütüyle karşılayabiliyor. Ama biz istiyoruz ki artık yavaş yavaş ek gıdalara da geçebilsin. Ve genellikle 1,5 yaşına kadar da bebekler ihtiyacı olanlarının yarısını, yani beslenmesi için gerekli olan gıdanın yarısını anne sütüyle alabiliyor. Demek ki ilk 6 ay tamamını, ikinci 6 ayda 10 beslenmenin 9'unu anne sütünden karşılıyor. Üçüncü 6 ayda 10 beslenmenin 5'ini, yani yarısını anne sütüyle karşılıyor. Onun için anne sütü gibi mucizevi bir gıdaya mutlaka devam etmemiz gerekiyor. Peki anne çalışmaya başladı. O zaman ne yapacağız? Anne sütü pompaları var. Anne sütü pompalarının mutlaka çok temiz kullanılması gerekiyor. Ve bu temiz kullanılması için mutlaka kendi ellerimizin çok, el temizliğimiz çok önemli. Ellerimizi çok güzel yıkıyoruz. Ve uygun olan, anne sütü saklanabilir diye belirtilen kaplarda pompaları mutlaka her kullanmadan sonra temizliyoruz, kaynatıyoruz kaynak sularda, gerekirse sabunlu sularda yıkıyoruz ve her parçasını temizledikten sonra, kaynattıktan sonra depoluyoruz ve anne sütü saklayacağımız kapların mutlaka ve mutlaka anne sütü saklamak içindir notu olan kapların kullanılması öneriliyor. Herhangi bir kapta anne sütünün saklanması önerilmiyor. Bir de anne sütü sadık, bir sonraki sadığımıza yeni bir kap, her ne tavsiye edildiyse, yani onları, o pompalara bağlı malzemeler var, o malzeme neyse ikinci bir malzemeye geçilmesi, yani üst üste sağma yapılması önerilmiyor. Ve her sağdığımızın üzerine tarih ve saat atıyoruz, belirtiyoruz. Mesela şu tarihte sağdım, şu tarihte depoladım, şu saatte depoya koydum gibi. Ve ne kadar süre acaba bunları saklayabiliyoruz? Eğer biz oda sıcaklığında saklıyorsak, yani 25 derece civarında bir sıcaklığı saklıyorsak, yeni sağdığımız bir sütü hemen sağdıysak 4 saat kadar saklayabiliyoruz sevgili anneler. Eğer biz buzluktan çıkardıysak, yani daha önceden sağdığımız bir sütü buzluktan çıkarıp erittiysek, o zaman 1-2 saat içinde tüketmemiz gerekiyor, bebeğimize vereceğiz. Eğer tüketemiyorsak da maalesef bunu atıyoruz. Anne sütünü neden maalesef diyorum? Çünkü anne sütünü hiçbirimiz kıyamıyoruz atmaya. Ama dondurulmuş bir sütün çözüldükten sonra tekrar kullanılması önerilmiyor. Yani dondurduğumuz sütü çözeceğiz, kullanacağız. Ondan sonra da kullanmadığımız kısmını da atacağız. Eğer 2 saat kadar ama oda ısısında tutabiliyoruz. Peki buzdolabında ne kadar saklayabiliyoruz? Yeni sağdığımız bir sütü 4 gün kadar saklayabiliyoruz. Dondurulmuş, eritilmiş bir sütü 1 gün kadar saklayabiliyoruz. Eğer bebeğimiz gene bitirmemişse 2 saat içinde atıyoruz. 2 saat kullandık, kullanmadık atıyoruz o zaman. Eğer derin dondurucuya koyduysak o zaman 6 ila 12 ay kadar çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. İdeali 6 ay en çok kabul edilebilen, en verimli olduğu düşünen 6 ay kadar saklanması. Ama 12 aya kadar saklanmış olan sütlerin de kullanılabileceği öneriliyor. Hiçbir zaman tekrar dondurulmuş, çözülmüş bir süt tekrar dondurulmuyor. Demin de söylediğimiz gibi kullanamadıysak, 2 saat içinde kullanamadıysak atıyoruz maalesef o sütü. Mutlaka sütü sağmadan önce dedik ki ellerimizi çok güzel yıkayacağız. Bebeğin ismi mutlaka depolayacağımız kabın üzerinde olacak. Tarih mutlaka olacak ve çok iyi bir şekilde bebeğe özel olarak saklanması gerekiyor. Bebeğimizi emzirmeden önce de mutlaka ellerimizi çok güzel yıkamamız gerekiyor ve iyi bir şekilde bebeğimizi kucağımıza almamız lazım. Bebekler bazen emerken aniden bırakırlar, emmeyi bırakırlar. O sırada bebeği diş pozisyona getirmekte yarar var. Yani annenin göğsü göğsümüze yaslanacak şekilde anneyle yanak yana bebeği getirmekte yarar var. O sırada bebeğin şöyle oluyor, çok minik ya mideleri. O minik midesine gaz geliyor. Bebek, hani bizde öyle olmaz mı? Yemek yerken bazen gaz gelir. Giyirme ihtiyacımız olur. Giyirebilirsek o zaman daha rahat devam ederiz. Bebeklerde bu biraz daha yaygın olur, özellikle ilk günlerde. Bebeğimiz eğer emerken aniden bırakıyorsa emmeyi, hemen kucağımıza alıyoruz. Bebeği yanak yana göğsü göğsümüze getiriyoruz ve yanak yana duruyoruz. Bebeğimiz gazını çıkardıktan sonra tekrar emzirmeye devam ediyoruz. Bu emzirdiğimiz sırada bebek gazını çıkardığı zaman çok daha rahat emdiğini ailelerimiz gözlediklerini söylüyorlar bize. Onun için bunlar küçük zaman içinde ailelerin de çok rahatlıkla fark ettiği ve çok güzel bir şekilde bebeklerine beslenmeyi sundukları bir süreç oluyor. O nedenle bunlara devam etmekte yarar var. Anne sütü dedik ki muhteşem bir gıda, hazır bulunan bir gıda. Her anne kendi bebeği için özel olarak üretiyor sütünü ve her anne bebeğini muhteşem bir şekilde sütüyle kendi bedeninden vermek pahasına koruyor. Ve bu çok enteresan bir süreç yaşadık biz. Demin de bahsettiğim gibi bizim öğrencilik ve asistanlık yıllarımızda maalesef anne sütü bu kadar, özellikle öğrencilik yıllarımızda anne sütü bu kadar toplumumuza çok yanlış bir şekilde yönlendirilmişti. Ek gıdalar çok erken başlanıyordu ve hatta maalesef bu bizim bir sınav sorumuz olacak kadar önemliydi. Bebeğe 15 günlükken mama takviyesi verilir. Bebeğe 15 günlükken meyve suları verilir. Yarı yarı sulandırılmış sütlerle hazırlanmış pirinç unlu gıdalar verilir gibi. Fakat sonra halkımızın gözlemine geri dönüldü ve en güzel gıda anne sütüdür dendi.
1: Sevgili hocam, bir de şöyle, anneler için her daim hazır olan gıda, bebeğine en sağlıklı vereceği gıda anne sütü diye düşünüyorum.
2: ve en temiz. Düşünün ki bu sıcakta bir mama, yanınıza bir biberon mama taşıdığınızı, bebek içmedi mutlaka çöpe gidecek olan bir şey olacak. Veyahut da hangi gıda olursa olsun, yani yediği hangi gıda olursa olsun, yanımıza götüreceğimiz her türlü gıda bebek için enfeksiyon kaynağı olacak. Halbuki anne sütü daima temiz, steril, belki steril değil, hani bahsettiğimiz gibi içinde pek çok madde içeriyor ama bebek için en uygun ve en sağlıklı gıda ve mikroba karşı bebeği koruyucu maddeler içermesi, gerek aküvarını gerek antikorunu içermesi açısından çok daha değerli bir gıda. O nedenle çok çok önemli. Mutlaka anne sütünün çok daha yaygınlaştırılması lazım. Şimdi ne oldu? Benim o öğrencilik yıllarımda bu kadar aman çocuğumuza ek gıda verelim eğitimi verilirken ne oldu? Anneler, yani bugünün büyük anneleri bebeğe anne sütünün yetersiz olduğunu öğrendiler. Sonra ne oldu? Annelere, kendileri çocuklarını öyle büyüttükleri için çocukları anne olduğunda değişen bu bilgi, yani anne sütü en kıymetli gıdadır, İlk 6 ay sadece anne sütü vereceksiniz bilgisine güvenirlikleri azaldı. Çünkü onlara doktorları anne sütüne ek gıdalar verini öğretmişti ilk 6 ay içinde. Yani bu maalesef tıbbın hatası oldu. Ama ne oldu? Sonra şu anda artık hepimiz biliyoruz ki anne sütünün yerinde hiçbir gıda yok ve hepimiz anne sütü konusunda gerek sağlık çalışanları gerek aileler el ele ve gönül gönüle vererek ilk 6 ayda yalnızca anne sütü, 6-12 ayda bebeklere ek gıdaya geçilebilir. Ama biliyoruz ki bebeğin %90 besleyen gene anne sütü. Yani 10 gıda veriyorsa bunun 9'u anne sütü. Sadece bir tanesi ek gıda olacak şekilde öğrenmeye başladığımız bir kuşağa girdik. O nedenle çok ilginç bir şey, sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmek veya bilmemek konusunda. Çünkü hazır bulduğumuz şeylerin maalesef kıymetini bilmek konusunda iyi değiliz. İlk insanoğlunun ruhu bu. Ve anne sütü gibi muhteşem, eşi benzeri olmayan, üretmek için, benzerini üretmek için yıllarca çalışılmış ama asla yeniz bir tane değil, onda bir benzeri bile üretilememiş bir gıdayı bırakmışız yıllar içinde ama şimdi tekrar ona dönmek için daha fazla çabalıyoruz.
3: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, size hoşça kalın diyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Bütün ailelere sevgilerimi, saygılarımı sunarım ve size.
3: Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere anne sütüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, Teknik Masada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağlıklı bebekler için el ele.
4: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Kemik iliğin aklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun. Size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 4. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Yerli Haberler.
1: Sayın dinleyiciler, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük'teki kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Ve spor. Süper Lig'in ilk haftasının son karşılaşmasında pazartesi akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Samsun Spor Göztepe'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
4: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 5. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece, Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece, Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece, Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece, Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana, Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresi öğrenebileceğine dikkati çekerek, böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının önüne geçirilecek ifadelerini kullandı. Romanya hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriv-Rih şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Westport, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güney doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 6. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana, Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16 milyon 791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometre öğrenebileceğine dikkati çekerek, böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının önüne geçirilecek ifadelerini kullandı. Romanya hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriyevrik şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Ve spor, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü-Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Biliyor muydunuz?
1: Kanımız nasıl pıhtılaşır? Kanımız damarlarımızda belli bir basınçla akmaktadır. Herhangi bir parmağımız ya da kolumuz kesilirse kan damarlardan derhal fışkırmaya başlar. Kalbe yakın atar damar kesilirse bu fışkıran kan 2 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Tedbir alınamaz ve kanama devam ederse kan kaybından ölürüz. Ancak kan öyle hayret verici bir sıvıdır ki onu yaratan doktorunu da içinde yaratmıştır. Damar kesildiği zaman kandaki bazı maddeler kanamayı durdurmak için derhal faaliyete geçerler. Kandaki bu çok önemli vazifenin erleri kan pulcukları denilen çok küçük hücre parçalarıdır. Bir damar kesildiği zaman bundan hemen haberdar edilen kan pulcukları vakit kaybetmeden bir kimya uzmanı gibi harekete geçerler. Yaralanan dokuyla işbirliği yaparak fibrinojen denilen özel bir madde üretimine vesile olurlar. Fibrinojen de hemen kan plazması içindeki kalsiyum ve diğer kimyasal maddelerle birleşir. Sonra da tam kesik damarın üzerinde fibrin denilen iplikler meydana getirilir. Bu iplikler tıpkı bir baraj duvarında örülü demir çubukları gibi çeşitli yönlerden kesik damarı örterler. Böylece kanın dışarı akması engellenir. Fibrin kuvvetli bir yara sarıcıdır. Fakat her zaman damarda bulunmaz. Aksi halde damarı tıkayarak insanı hemen öldürür. Onun bir kesik olduğu zaman meydana getirilmesi ve yarayı sararak kanın vücut dışına akışını engellemesi gerçekten hayret vericidir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yüksek dağlardaki karlar yazın niçin erimez? Dağlarda yükseklere çıkıldıkça her 180 metrede sıcaklık genellikle 1 santigrat derece azalır. Ayrıca yükseklik arttıkça kar yağışı ve miktarı da fazlalaşır. Dağın doruk noktasındaki karlarsa yaz-kış erimez. Çünkü yaz mevsiminde bile dağların yüksek kısımlarında geceleri sıcaklık 0 derecenin altına düşer. Gündüzleri hava daha sıcak olmasına rağmen geceleri sıcaklık düştüğünden erimeye başlayan karlar tekrar donar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Manyetik rezonans, MR, ne zaman, kim tarafından icat edildi? İlk olarak 1930'larda üzerinde çalışılan MR tekniğini 1970'te Raymond Damadian adlı bir doktor geliştirerek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ameliyata gerek kalmadan insan vücudunun resmini çıkarmaya yarayan MR sistemi, manyetik alan ve radyo dalgaları yardımıyla insan dokusunun farklı kademelerini farklı renklerde göstermekte ve dolayısıyla kanserli dokuları tespit edebilmektedir. X ışınları ve radyasyon kullanılmadığı için MR teknolojisi sağlığa zarar vermemektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Vücudumuzdaki tüm damarlar ucuca eklendiğinde 19.200 kilometre ettiğini, baykuşların mavi rengi görebilen tek kuş olduğunu, içtiğimiz suların 3 milyar yaşında olduğunu, balın bozulmayan tek gıda olduğunu, bir yılanın 3 yıl uyuyabildiğini, otomobil sayısının insan sayısından 3 kat daha hızlı arttığını, bir bardak sıcak suyun buzdolabında soğuk sudan daha çabuk donduğunu, Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısının Amerika'dakinden daha fazla olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyonu yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde yayımladığı mesajla depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı. 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini paylaştı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını da reddettiğini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. Samsun Spor, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzey doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çalışıp sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: biliyor muydunuz?
1: Kanımız nasıl pıhtılaşır? Kanımız damarlarımızda belli bir basınçla akmaktadır. Herhangi bir parmağımız ya da kolumuz kesilirse kan damarlardan derhal fışkırmaya başlar. Kalbe yakın atar damar kesilirse bu fışkıran kan 2 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Tedbir alınamaz ve kanama devam ederse kan kaybından ölürüz. Ancak kan öyle hayret verici bir sıvıdır ki onu yaratan doktorunu da içinde yaratmıştır. Damar kesildiği zaman kandaki bazı maddeler kanamayı durdurmak için derhal faaliyete geçerler. Kandaki bu çok önemli vazifenin erleri kan pulcukları denilen çok küçük hücre parçalarıdır. Bir damar kesildiği zaman bundan hemen haberdar edilen kan pulcukları vakit kaybetmeden bir kimya uzmanı gibi harekete geçerler. Yaralanan dokuyla işbirliği yaparak fibrinojen denilen özel bir madde üretimine vesile olurlar. Fibrinojen de hemen kan plazması içindeki kalsiyum ve diğer kimyasal maddelerle birleşir. Sonra da tam kesik damarın üzerinde fibrin denilen iplikler meydana getirilir. Bu iplikler tıpkı bir baraj duvarında örülü demir çubukları gibi çeşitli yönlerden kesik damarı örterler. Böylece kanın dışarı akması engellenir. Fibrin kuvvetli bir yara sarıcıdır. Fakat her zaman damarda bulunmaz. Aksi halde damarı tıkayarak insanı hemen öldürür. Onun bir kesik olduğu zaman meydana getirilmesi ve yarayı sararak kanın vücut dışına akışını engellemesi gerçekten hayret vericidir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yüksek dağlardaki karlar yazın niçin erimez? Dağlarda yükseklere çıkıldıkça her 180 metrede sıcaklık genellikle 1 santigrat derece azalır. Ayrıca yükseklik arttıkça kar yağışı ve miktarı da fazlalaşır. Dağın doruk noktasındaki karlarsa yaz-kış erimez. Çünkü yaz mevsiminde bile dağların yüksek kısımlarında geceleri sıcaklık 0 derecenin altına düşer. Gündüzleri hava daha sıcak olmasına rağmen geceleri sıcaklık düştüğünden erimeye başlayan karlar tekrar donar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Manyetik rezonans, MR, ne zaman, kim tarafından icat edildi? İlk olarak 1930'larda üzerinde çalışılan MR tekniğini 1970'te Raymond Damadian adlı bir doktor geliştirerek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ameliyata gerek kalmadan insan vücudunun resmini çıkarmaya yarayan MR sistemi, manyetik alan ve radyo dalgaları yardımıyla insan dokusunun farklı kademelerini farklı renklerde göstermekte ve dolayısıyla kanserli dokuları tespit edebilmektedir. X ışınları ve radyasyon kullanılmadığı için MR teknolojisi sağlığa zarar vermemektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Vücudumuzdaki tüm damarlar ucuca eklendiğinde 19.200 kilometre ettiğini, baykuşların mavi rengi görebilen tek kuş olduğunu, içtiğimiz suların 3 milyar yaşında olduğunu, balın bozulmayan tek gıda olduğunu, bir yılanın 3 yıl uyuyabildiğini, otomobil sayısının insan sayısından 3 kat daha hızlı arttığını, bir bardak sıcak suyun buzdolabında soğuk sudan daha çabuk donduğunu, Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısının Amerika'dakinden daha fazla olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyonu yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde yayımladığı mesajla depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı. 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, ifadelerini paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını da reddettiğini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. Samsun Spor, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
2: Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 17 Ağustos Pazartesi gününü paylaşıyoruz. Haftanın ilk iş günü, öncelikle güzel bir hafta diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. 7 raporlarıyla başladık, 8 raporlarımızı da güncelledik ve şu dakikalarda basın soruyla saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte iyi haftalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi programı güzel bir şarkıyla açalım. Anatolia Rock grubu söyleyecek, "Sen Benden Gittin Gideli".

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteor Rejim'in sesinde güzel bir şarkıyla başladık. Şarkılarımızın ritimlerini düşürdük bugün itibariyle. Çünkü 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Evet, 27. yıl dönümü bugün. Ve o gece hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Numan Kurtulmuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın mesajını da paylaşmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde yayımladığı mesajla depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı ve şu ifadeleri paylaştı. 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin mesajını evet paylaştı. Bir kez de Allah'tan rahmet diliyoruz. 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ve slow şarkılarımızla da bugünü bu şekilde anmış olacağız. Bu şekilde ölen vatandaşlarımızın duygusal şarkılarla anacağız. Güzel şarkılar seçti sevgili Yeter. Sırasıyla da sizlerle paylaşacağız. İlk gazetemiz her zaman olduğu gibi akşam oluyor. Akşamın manşetinde mavi vatandan yeşil vatana çıkarma başlığı yer buluyor. Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi. Marmaris Adaköy'de önceki gün orman yangınının çıktığı arazinin dik ve karadan ulaşımın olmaması üzerine deniz kuvvetleri harekete geçti. Çıkarma gemilerine yüklenen arazözler sarp araziye denizden ulaştırıldı. Aksaz Üst Komutanlığından hareket eden gemiler, sahil güvenlik botları ve büyük su atabilen gemilerde topyekün mücadele başlatıldı. Gece görüşlü 3 helikopterinde müdahale ettiği alevler kontrol altına alındı. Evet, akşamın diğer başlıklarını paylaşalım. Gizli kasada 1.4 milyarlık servet. Suç örgütü lideri Alihan Kuruş'un firari kardeşinin arandığı firmada 206 adet külçe altın bulundu. Gözaltına alınan Alihan Kuruş ve 31 şüpheli tutuklanırken Alihan Kuruş'un firari kardeşi Mituna Kuruş için Ümraniye'deki bir kimya firmasına operasyon düzenlendi. Gizli kasalar ve otoparktaki araçta yapılan aramalarda kaynağı belirsiz 1 milyar 381 milyon liralık külçe altın, 358 bin Amerikan doları, 102 bin euro ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Petrol üretiminde yeni rekor. Türkiye'nin ilk 6 aydaki petrol üretimi 23,1 milyon varile ulaştı. Gabar'ın üretimdeki payı %60'a çıktı. Akşamın bir diğer başlığı, 27 yıl geçti, acıdan ders çıkaramadık. Bugün 18 bin kişinin öldüğü Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Felaketin ardından hayata geçirilen DASK uygulaması istenen seviyeye ulaşmadı. Zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konutların oranı %58. Öldüren unutkanlık. Uzman Çavuş'un evinin anahtarını unutması ölümle bitti. Hakkari'de yaşayan Uzman Çavuş, Kasım Yurt, 5. kattaki evine girmek için itfaiyeden yardım istedi. Aracın kayması sonucu duvarla sepet arasında sıkışıp hayatını kaybetti. Akşamın bir diğer başlığı, Körfez Mekke gibi alternatif arıyor. Amerikan Washington Post gazetesi, Amerika'dan memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerin Mekke savunma anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sırasında Körfez ülkelerinin Washington'la ilişkilerinde hayal kırıklığının arttığını ve bölge ülkelerinin alternatifleri değerlendirdiğini savundu. Avrupalı bir yetkili de Mekke anlaşmasını işaret ederek bu üç güçlü Müslüman ülkenin savunma ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor, yorumunu yaptı. Sahte komiseri altın tepsi. Kendisini Kadir komiser olarak tanıtan telefon dolandırıcısı Eskişehirli Suna Sakarya'nın 2,5 milyon TL'lik altınını çarptı. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Kanseri milli cihazla teşhis. Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilaç ve sağlık teknolojisindeki millileşme adımları ile ilgili

konuştu. Kanser, SMA gibi hastaların ilaçların üretir hale geleceğiz. Planlanan 8 yerli aşıdan en az 6'sı sözleşme aşamasına ulaştı. Aselsan'ın ürettiği yapay zeka destekli röntgen cihazı şüpheli lezyonları anında tespit edecek 2 yerli ultrason cihazı yolda. Akşamın bir diğer başlığı tribün zorbasının ev hapsi. Gençler Birliği maçında 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkarttırarak herkesin tepkisini çeken Şener Akdemir gözaltına alındı. Ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Kartal hatasız başladı. Beşiktaş ezeli rakiplerin puan kayıplarıyla başladı. İlk haftada Eyüpspor'u Kerni'nin tek golüyle geçti. Evet, akşam gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Can Ozan'la devam edelim sevgili Yeter. Bu güzel şarkının sonrasında birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

TRT Haber sayfasındayız kıymetli dinleyicilerimiz. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım. Terörsüz Türkiye milletin eseri olacak diyor. Evet, terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bir diğer başlığa bakalım. 17 Ağustos'un acısı 27 yıldır taze. Her yıl 17 Ağustos'ta sabahı zor ederim. Marmara depreminde oğlu ve gelinini kaybeden Sabriye Çuap acısını 27 yıldır ilk günkü gibi yaşıyor. 74 yaşındaki Sabriye Çuap her yıl 17 Ağustos'ta sabahı zor ettiğini belirterek acıyla kavrularak geliyorsun her zaman aklında. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda acılarımız tekrarlanıyor. Bu acı geçmez, bitmez açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Bakanlar Çiftçi ve Bak Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakanlar Çiftçi ve Bak çeşitli temaslarda bulunmak ve Trendyol Süper Lig'de Ahmet Sportif faaliyetlerle Erzurum Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak futbol müsabakasını izlemek için de kente geldi deniyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. TürkSat'tan frekans değişikliği, işte televizyonlarda yapılması gerekenler. TürkSat 3 avlusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4 avlusuna geçildi. Dolayısıyla TRT'nin de frekansları güncellendi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Geçiyoruz bir diğer habere. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı. Geçiyoruz bir diğer habere. TRT Haber sayfasındayız. Dün akşam sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer bulmuştu. Trump'tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için Amerikan Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. TRT Haber'in bir diğer başlığında sabah sularında paylaşılan bir haber, İstanbul'da inşaata toprak kayması, yol ulaşıma kapandı. İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaat alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. TRT Haber'in bir diğer başlığı, İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalar hazırlandığı ileri sürüldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 15 Ağustos'ta sabaha karşı hava saldırıları düzenlediği Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı belirtildi deniyor. Gece sularında paylaşılan bir diğer başlık, Erzurum'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Meta bu davayı kaybederse Instagram ve Facebook sonsuza dek değişebilir. Amerika'da Kaliforniya ve New York'un aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor denilmiş. Bir diğer haber ise Rusya Ukrayna'nın 2026 yılındaki en büyük drone saldırısında en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı. Trump, Güney Kore'nin İran Savaşı'na katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi. Bir diğer haber ise katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Hukeyr Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi. Hiyan beldesine otomatik silahlarla ateş açtı. Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyuyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bir diğer başlık ise işgalci İsraililerden Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri girişimi. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsraililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yeni bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurdu. Hamas, İsrail-Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Trump'ın Gazze planına uymuyor. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını ve üzerine mutabık kalınan yol haritasında reddettiğini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi. İşgalci İsrail'in Lübnan'ın saldırılarında ölenlerin sayısı 4.346'ya yükseldi. Bir diğer haber ise katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırdı. Evet, bir diğer başlık, Romanya hava sahasına izinsiz giren İHA NATO'nun İspanyol jetleri tarafından düşürüldü. Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 51'e yükseldi. Bir diğer haber ise Rusya, Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini ve askeri malzeme taşıyan gemiyi vurduk. Rusya Savunma Bakanı Ukrayna'nın Kiev, Kremençuk ve Kirivigirik şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa Limanı'nda askeri malzeme taşıdığını belirten kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Evet, TRT Haber sayfasını şimdilik noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Türkiye Gazetesi'nde olacağız. Şimdi ise Merve Deniz'le devam ediyoruz. Her şey seninle güzel.

Avrupa'sında gündem tüm hızıyla sürüyor. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye'nin ilk sayfasında yer bulan haberlere göz atalım. 2,5 milyon kişiye konut müjdesi. Her yıl dar gelirli 100 bin aile için konut inşa edilecek. Dönüşüm desi, kiralık, sosyal konut projelerine ağırlık verilecek. Ara başlıklar var. AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesindeki ana hedeflerinden biri ev sahibi olmayan vatandaşı bırakmamak. Bunun için yol haritası hazırlandı. Her sene 100 milyonluk üzeri 25 yıl içinde 2,5 milyon sosyal konut üretilecek. TOKİ'nin yapacağı konutlar uzun vade ve düşük faiz avantajıyla vatandaşlara sunulacak. Başta İstanbul olmak üzere her şehirde 500 bin kiralık konut inşa edilecek. Dar ve orta gelirli aileler güvenli yuvalara kavuşacak. Barınma yükü hafifleyecek, ihtiyaç halinde konut sayısı artırılacak, gençlerin yuva kurmasının önündeki ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak için de özel projelere ağırlık verilecek. Emrah Özcan kaleme aldı, detaylar 5. sayfada. Türkiye'nin bir diğer başlığı İsrail'e karşı savaşırız. İsrail'in İran ve Suriye'de Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı YPG, bölge için en büyük tehlikenin Siyonistler olduğunu anlattı. Bir başka haberimiz Hürmüz Boğazı kimin olacak? Dünya ekonomisini sarsan Hürmüz krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Tahran yönetimi Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağıyla ilan edeceğim çıkışını blöf olarak yorumladı. İran Amerikan Başkanı Hürmüz'ü bırakıp kendi güvenliğinden endişelenmeli diyerek rest çekti. Dünyanın son umudu Antalya. Birleşmiş Milletler Antalya'da toplanacak, COP31'den çıkacak kararları iklim kriziyle mücadelede dönüm noktası olarak görüyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri eğer şimdi kararlı bir şekilde harekete geçmezsek gelecekte telafisi çok zor bir noktaya ulaşabiliriz dedi. 18 mezar açtırdı, oğluna kavuştu. Marmara depremi üzerinden 27 yıl geçti. Yıkılan şehirler tekrar kuruldu. Ancak depremde kaybedilen binlerce canın acısı hiç geçmedi. Kocaeli'de Emine Cebeci enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan oğlunu bulmak için 4 yıl kapı kapı dolaştı. Mahkeme kararıyla 18 mezar açtırıp evladının cenazesine ulaşabildi. ...573 TV kanalı yeni uyduda. TürkSat 3A'dan hizmet alan 573 TV ve 215 radyo kanalı yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara başarıyla taşındı. Detaylar 5. sayfada. Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri üssü istemiyor. Trump'a karşı güven azaldı. Birçok ülke topraklarındaki Amerikan üslerinin taşınmasından yana. Bir diğer haber, 13 yerli aşı daha geliyor. Kemal Mümüşoğlu 13 yerli aşı için çalışmanın sürdüğünü, 8'i için çağrı yapıldığını, en az 6'sıyla birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı yerli zayıflama ilacıyla kanser, SMA gibi ilaçlar için çalışmaların başlayacağını söyledi. Avrupa'da Türk rüzgarı. Büyük Hun Türk Kızılayı Macarların ünlü bozları Bugaç'ta yapıldı. 27'den fazla Türk topluluğu atlı oyunlar, okçuluk gösterileri ve kültürel etkinlikler düzenledi. Detaylar 16. sayfada. Kartal'da umut var. Avrupa'da rakiplerini peş peşe eleyen Beşiktaş lige de iyi başladı. Kartal 3 büyüklerin puan kaybettiği ilk haftada İlpspor'u yenip 1-1 yaptım. Evet, Türkiye gazetesini de noktalıyoruz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Anıl Durmuş'la devam ediyoruz bu kez. Her şey yolunda.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı dünya ikincisi oldu. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı dünya şampiyonası finalinde Amerika'ya 3-0 yenildi. Geçiyoruz bir diğer başla. İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki saldırılarda yaralananlar oldu. İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tufah mahallesine düzenlediği topçu saldırısında yaralananlar olduğu bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırısında bir doktor yaralandı. Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberi, İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesi, Hucer Vadisi ve Hiyan beldesine saldırılar düzenledi. Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Türk Hava Kuvvetleri uçakları Romanya'daki NATO entegre hava ve füze savunması faaliyetine katıldı. Bir diğer haber ise İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını belirterek, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz ifadesini kullandı. Edremit'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bir diğer haber ise Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan yalnız minare drone'la görüntülendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları üretiyor. Aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz ifadesini kullandı. Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bir diğer haber ise Büyük Hun Türk Kurultayı son gününde de yoğun ilgi gördü. Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Kiskun bölgesinde Bugaç kasabasında düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı son gününde de yoğun ilgi görürken dünya genelinden binlerce misafiri ağırladı. İsrail'de Netanyahu'nun partisinin seçim afişinde Erdoğan Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor ifadesi yer bulmuş. Bir diğer başlıksa İsrail polisi Filistinli çiftin kına gecesinde ses bombalarıyla baskın düzenledi. Bir diğer haber, İsrail'in 2 Mart'tan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4.346'ya ulaştı. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda meydana gelen sel büyük hasara neden oldu. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda Mani ilinde meydana gelen selin bölgede büyük hasara yol açtığı bildirildi. Geçiyoruz bir diğer habere. Ticaret Bakanlığı Temmuz'da 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 526 firma için izin belgesi düzenledi. Marmara depreminde hayatını kaybedenler anıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz diyor. Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz dedi. Otomotiv ihracatı yılın 7 ayında 24,4 milyar dolar oldu. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,4 milyar dolar oldu. Kolombiya'nın eski lideri Petro, Kolombiya halkı
halen Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu kabul etmiyor açıklamasını yapmış. Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yeni yönetimin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararını kınayarak Kolombiya halkı halen Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu kabul etmiyor dedi. Geçiyoruz bir diğer habere. Evet, Anadolu Ajansı sayfasındayız kıymetli dinleyicilerimiz. İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki saldırılarda yaralananlar oldu. İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tufa mahallesine düzenlediği topçu saldırısında yaralananlar olduğu bildirildi. Evet, güzel bir şarkıyla bu saatimizi noktalıyoruz. Ardından saat başı rapor ve haberler, sonrasında ikinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la sizleri yeniden bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyonu yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde yayımladığı mesajla depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı. 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük deprem üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını da reddettiğini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze şeridi Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. Samsunspor Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bu saatimizde geçmişe şöyle kısa bir yolculuk yapalım. 17 Ağustos'ta neler yaşandı sizlerle paylaşalım. 1915 yılında Çanakkale'de Kireçtepe Muharebesi kazanılmış. 1922'de Büyük Taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa gece gizlice cepheye hareket etmiş. 1943'te müttefikler Sicilya'yı ele geçirmiş. 1945'te Japon işgalinden kurtulan Endonezya bağımsızlığını kazanmış. 1964'te Siirt'in Hemşo yöresinde petrol damarı bulunduğu açıklanmış. 1969'da Amerika'daki Camilla Tayfunu'nda 248 kişi ölmüş. 1978 yılında İran'da Şah rejimine karşı iç savaş başlatılmış. 1984'te Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Şemdin ilçelerinde teröristlerin saldırılarında bir er şehit olmuş. 1988'de Türkiye'de hormonlu et üretimi ve satışının engellenemediği açıklanmış. 1999 Marmara bölgesinde sabaha karşı saat 3.02'de deprem meydana geldi ve Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Açıklanan verilerde 18.373 kişi öldü, 48.901 kişi de yaralandı, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. 2000 yılında sinema ve tiyatro sanatçısı Selim Naşit Özcan İstanbul'da vefat etti. 2006 yılında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'e Devlet Şeref Madalyası verilmesi kararlaştırıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, birazdan Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Öncesinde bu saatimizde güzel bir Onur Akın şarkısıyla açalım. Anatolia Rock, Geceyi Sana Yazdım diyecek.

Milliyet'in haberlerini ilk sayfadan paylaşalım. Zorbalığa karşı tek ses. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribünde zorla çıkartılmasına tepki yağdı. Tribün zorbası Şenol Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi. Hemen yanındaki habere baktığımızda Mavi Vatan'da yeni hamle. Resmi gazetede dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla, Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Park olarak belirlendi. Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Park ilan edildi. Biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan karar Yunanistan'ın Ege'deki tek taraflı adımlarına karşı Mavi Vatan mesajı olarak da değerlendiriliyor. Bir diğer haber Teknofest için geri sayım. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması kapsamında düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 2026 için ziyaretçi kayıtları başladı. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte ziyaretçiler Türk donanmasının gözde gemilerinin yakından görülebileceği gezilere katılabilecek. Evet, bir diğer başlıksa Mekke İttifakı cesur bir adım. Amerikan Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump bu büyük, cesur ve önemli bir adım dedi. İsrail'de seçim kampanyası skandalı. Seçim kampanyası kapsamında tarihi skandal imza atan Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Tel Aviv sokaklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri hedef alan propaganda afişleri kullandı. Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor diye yazdı. Ahmet Süper başladı. Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Ahmet Spor'la Erzurumspor Diyarbakır'da karşılaştı. Farklı kazanan ev sahibi ekip zirveye kuruldu. İçişleri Bakanı Çiftçi ve Spor Bakanı Bak maçı protokol tribünde izledi. Bir diğer haber, incinsek de incitmemeye söz veriyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliğine katıldı. Eşitsizliği yüreğinde en derinden hissedenlerdensiniz diyen Özel, incitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsek de incitmemeye söz veriyoruz. Türkiye'nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız ifadelerini kullandı. Kardeşinin evinden külçe külçe altın çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuruş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Alihan Kuruş'un kardeşi firari Hilmi Tuna Kuruş'a yönelik yapılan arama çalışmalarında ev adresinde kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Evet, Milliyet'in bir diğer haberine bakalım. Araba fiyatına güvercin. Şebap Güvercin Federasyonu bünyesindeki Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiriciler Derneği tarafından Şebap Güvercini sergisi düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen fiyatı 100 bin ila 5 milyon lira arasında değişen Şebap Güvercinleri davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Haysiyet'in doğduğu semt, Kanal D'nin Eylül ayında izleyiciyle buluşacak yeni dizisi Haysiyet için dikkat çekici bir tanıtım çalışması hayata geçirildi. İstanbul Balat'ın kendine özgü mahalle kültüründen ilham alınan projede semtin simgelerinden biri olan cumbalı evlerin arasına asılan çamaşırlara dizinin adı yazıldı. Evet, Milliyet'in öne çıkan gelişmelerini aktardık kıymetli dinleyicilerimiz. Koray Avcı güzel bir Onur Akın şarkısıyla sizlerle Asi ve Mavi.

Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabahın manşetinde güçlü devlet farkı. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi, aciziyet 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihe geçti. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sesimi duyan var mı feryatlarıyla hafızalarda yer etti. Afetlere hazırlıktaki zafiyet, iletişim ve koordinasyon rezaleti deprem kadar can aldı. Hükümetten ilk açıklama 6 saat sonra geldi. Ekipler ve yardımlar 48 saat sonra ulaştırabildi. Evleri yıkılan 200 bin vatandaşsa yıllarca yuvasız kaldı. 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi ise devletin hızlı refleksi sayesinde asrın dirilişi olarak tarihe geçti. Ekipler 13. dakikada enkazlara ulaştı. Depremin ilk saatlerinde binlerce vatandaş kurtarıldı. TSK kısa zaman içinde hava köprüsü kurdu. Uçaklar, helikopterler, gemiler ve binlerce personel bölgeye sevk edildi. Barış Savaş'ın haberi detaylarıyla 10. sayfada. Evet, bir diğer habere baktığımızda Hayalet Kuriş'ten inkar taktiği, suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in teknoloji kullanmayarak sistemi hayalet gibi yönettiği ortaya çıktı. Milyarlarca TL kayıt dışı parayı kontrol eden Kuriş, ifadesinde cep telefonu kullanmadığını söyledi. Kuriş'in operasyonel talimatları başkasına ait telefonlardan verdiği ortaya çıktı. Kuriş, örgüt yöneticileri hakkında sadece sosyal çevreden tanıyorum diyerek hiyerarşik yapıyı gizledi. Lider değil, sadece varisim diyen Kuriş'in mağdur ettiği birçok şikayetçinin verdiği ifade soruşturmayı derinleştirecek. Firari kardeş filmi Kuriş'i arama çalışmalarında 200 kilo külçe altın bulundu. Gazze'de anne olmak en büyük dram. İsrail ateşkes sürecinde Gazze'de 4091 kişiyi katletti. Abluka yüzünden sıradan ihtiyaçlar için büyük mücadele gerekiyor. Binlerce anne çocukların önüne bir tabak yemek bile koyamıyor. Diyarbakır'da 50 yıllık hasretin bayramı. Diyarbakır sokaklarında geziyorum. Bölge halkı Başkan Erdoğan'la Bahçeli'ye evet diyen 467 vekile minnettar. Vatandaş çok yorulmuş ama son gelişmelerden heyecanlı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Huzurda hayır var, mutluluk var, bereket var. Yanık çarşıda bir esnaf yıllarca bizi kandırdılar. Çocuklarımızı daha çıkardılar. Teröristi Türkiye geç bile kaldı diyor. Evet, bir diğer haber, Mısır ittifakına katılabilir. El Cezire'ye konuşan Başkan Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verdi. Mekke Anlaşması imzalayan ülkelerden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacak. Anlaşma dünyaya mesaj. Mısır'ın katılımı önemli. Suriye, Kürtler barıştan paylarını alacak, Şam'a gidebilirim. Gazze, Türkiye Filistin'i yalnız bırakamaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız diyor. Emeklilikte arkadaş yoksunluğu tehlikesi. Erkekler ikinci 50'ye girerken pek çok şeyini kaybetmekten korkuyor. Kaslarını, hafızasını, gücünü, statüsünü. Ama kimsenin konuşmadığı bir kayıp var arkadaşlar. Bedeniniz kaç arkadaşınız olduğunu biliyor. Yalnızlık sadece ruhunuzu değil, bedeninizi de üzüyor. Evet, Osman Müftüoğlu yazdı detaylarıyla ikinci sayfada. Bir diğer habere bakalım. Beşiktaş'tan süper başlangıç. Kartal ligde hedefi 12'den vurdu. 3 büyük rakibinin puan kaybetmesini fırsata çevirdi. Sahasında Übü, Olatia'nın hazırladığı pozisyonda Kerni'nin golüyle devirdi. Fanatizmin her türlüsüne hayır. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında minik taraftar yapılan zorbalık içimizi sızlattı. Çalışma hayatında 25 yılda 25 reform. AK Parti yaptığı reformlarla milyonların yüzünü güldürdü. Hastane kuyrukları tarih olurken sağlık güvencesinde zirveye çıkıldı. Sözleşmeli personel kadrolu yapıldı. EYT ile milyonların emekli olması sağlandı. Evet, sabahın önemli gelişmelerini ilk sayfadan paylaştık. Kaan Küçük'le devam edelim. Özlüyorum işte radyonuzda.

TRT Haber sayfasında son dakika gelişmeleri paylaşalım. Sonrasında yine gazetelerimizde devam edeceğiz. 17 Ağustos'un üzerinden 27 yıl geçti. Deprem kentleri yeniden ayağa kalktı. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Aradan geçen 27 yılda depremden ağır yara alan kentlerde kentsel dönüşüm, yeni yerleşim olanları ve depreme dayanıklı yapılaşma çalışmaları hayata geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Geçiyoruz bir diğer habere. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcül seviyesine ulaştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. TRT Haber'in bir diğer sıcak gelişmesine baktığımızda aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Dünya genelinde rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk gelen bir alanı küle çevirdi. İtalya'da bir müzeden Rönesans dönemine ait 4 değerli tablo çalındı. İtalya Kültür Bakanı Giuli, Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nde Messina'ya atfedilen Poliptini'nin 3 paneliyle çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı bir panelin cumartesi gecesi çalındığını doğruladı. TRT Haber'in son dakika gelişmelerini paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinde arama kurtarma ordusu 175 bine çıktı. Bugün 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 1999'daki Marmara depreminin 27. yıl dönümü. 17 Ağustos afet yönetimi ve arama kurtarma konusunda milattı. 6 Şubat depremleri ise eksiklikler görüldü, kapasite güçlendirildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin bugün 175 bin kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerine sahip olduğunu söyledi. Yeni Şafak'ın bir diğer haberine göz attığımızda gizli servet gittikçe artıyor. Alihan Kuruş'un liderliğini yaptığı gruba yönelik kara para soruşturmasında elde edilen altın ve paralar dudak uçuklatıyor. Ümraniye'deki Yılmaz Plaza'da bulunan kasada 206 kilo külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin avro ile geçirildi. Sadece altınların değeri 1,38 milyar lirayı buluyor. Dün tutuklanan Kuruş'un evindeki kasalarda 27,5 milyon lira değerinde altın ve zinet eşyası çıktı. Kuruş ailesinin 191 gayrimenkul olduğu tespit edilmişti. Evet, Yeni Şafak'ın bir diğer haberine baktığımızda Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze'ye yönelik saldırıların her gece sürdürülmesini ve 30, 40 ya da 50 Filistinli'nin katledilmesini istedi. Terörist bakan, orada insan olmayan insanlar var, yaşamamaları gerekiyor, onlara insan diyerek bile cömert davranıyorum ifadelerini kullandı. Ölümlerin yarısının nedeni sigara. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ülkede geçen yıl 8 milyar paket sigara satıldığını, sigara tüketiminde Türkiye'nin dünyada ikinci sırada olduğunu açıkladı. Ve ölüm sebeplerimizin %50'sinin üzerindeki hastalıkların esas sebebi sigara, hareketsizlik ve kilo dedi. Memişoğlu, bunu kullanmaması için insanları motive etmemiz lazım ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'ne üyelik artık önceliğimiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda Avrupa Birliği üyeliğinin artık Türkiye'nin öncelikler arasında olmadığını söyledi. Avrupa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına istekli görünmediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı dedi. Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'tan F-35 konusunda verdiği sözü tutmasını beklediklerini söyledi. Kartal galibiyetle başladı. İpspor 1-0 mağlup eden Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Ligin ilk haftasını Amedspor lider tamamladı.
Bu holiganları tribüne sokmayın. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında babasıyla tribünde karşılaşmayı izleyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkartılan Ş.A.'ya konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol uygulandı. Gençler Birliği'nin de tepki gösterdiği Ş.A. ve benzer holiganlara verilecek en caydırı ceza bir daha stada alınmamaları olacak. Fethiye Camii Anadolu'daki ilk Ayasofya, son yıllardaki arkeolojik bulgularla Türklerin Anadolu'daki tarihine ışık tutan anı fethinin 962. yıl dönümüyle yeniden gündemde. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısının Malazgirt değil, anı olduğunu belirten doçent doktor Muhammed Arslan, fethin ardından kentin en büyük yapılarından biri olarak Katedral Fethiye Camii oldu. Cami tabiri caizse Anadolu'nun ilk Ayasofya'sı kabilindedir, dedi. Evet, Yeni Şafak gazetesini de noktalıyoruz. Şimdi de Ayçın Hasan söyleyecek. Kar beyazdır ölüm. Radyonuzda.

Hürriyet gazetesindeyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Hürriyet'in manşetinde Türkiye'siz kaybederiz. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin Avrupa CEO'su Martinet sanayinin rekabet gücünü artırmak için hazırlık yapan Avrupa Birliği'ni uyardı. Sürece Türkiye'nin de dahil edilmesini isteyen Martinet, Türkiye olmazsa herkes kaybeder dedi. Hürriyet'in bir diğer başlığına baktığımızda tarikat evinde milyarlık altın. Süleymancıların lideri tutuklandı. Süleymancıların lideri Alihan Kuruş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlık yaratırken dün bu konuda şok bir gelişme daha yaşandı. Elebaşı Alihan Kuruş'un kardeşi firari Hilmi Tuna Kuruş'u arayan polis birçok adrese baskın yaptı. Basının evlerin birinde 1.34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Altının kaynağı belirlenemedi. Kuruş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu ortaya çıkmıştı. El uzatma sırası şimdi bizde. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. 17.480 kişinin can verdiği felakette Bülent ve Elif Şentürk de büyük acılar yaşadı. Hürriyet'in bir diğer haberine bakalım. Yarınları kardeşlikle kucaklayacağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eşitsizlik mücadele edeceklerini belirterek Hünkar Hacı Bektaş'ın huzurunda namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız. Gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye'nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız açıklamasını yapıyor. Hukuk savaşını iki kez kazandı. Elanur Türkmen İstanbul Bağcılar'da 10 yıl önce evinin önünde elektrik kaynaklı patlamada ağır yaralandı. %72 oranında engelli kalan Türkmen'in ailesi elektrik şirketine dava açtı. Mahkeme şirketin 13 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay'ın bozduğu davayı yeniden inceleyen mahkeme yeniden elektrik şirketini 2016'dan bu yana faiziyle 13 milyon TL tazminata mahkum etti. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesine bakalım. Zorbalığa karşı tek ses. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribünde zorla çıkartılmasına tepki yağdı. Tribün zorbası Şenol Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi. Hemen yanındaki habere baktığımızda Mavi Vatan'da yeni hamle. Resmi gazetede dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla, Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi. Biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan karar Yunanistan'ın Ege'deki tek taraflı adımlarına karşı Mavi Vatan mesajı olarak da değerlendiriliyor. Teknofest için geri sayım. Milli teknoloji hamlesi vizyonun denizlerdeki yansıması kapsamında düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 2026 için ziyaretçi kayıtları başladı. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tarsanesi Komutanlığı'nda geliştirilecek ücretsiz etkinlikte ziyaretçiler Türk donanmasının gözde gemilerinin yakından görülebileceği gezilere katılabilecek. En acı deniz parkı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge bugün dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor. Evet, Milliyet gazetesini de noktalıyoruz. Takvim gazetesine baktığımızda hooliganizme karşı omuz omuza Gençler Birliği Fenerbahçe maçı üzerinde formayla takip eden 4 yaşındaki Göktuğ'a yapılanlar taraftarlığın sınırını aştı. Göktuğ'a sallanan parmak toplumun vicdanına dokundu. Bir diğer haberse altından vurgun çıktı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuruş'un aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
27 yıldır kayıp oğlunu arıyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde enkazdan yaralı çıkarılan Emine Cebeci oğlu Serkan'ın enkazdan sağ çıkarıldığını gördü ancak bir daha haber alamadı. 70 yaşındaki anne 4 yıl boyunca oğlunu aradı. Mahkeme kararıyla 18 mezarın açılmasını sağlayan Cebeci sonunda oğlunun cenazesine kavuştu. Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basına Gündem programının sonuna geldi kıymetli dinleyicilerimiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün saat 12.30'da Öyküden Türkiye, 13.30'da İz Bırakanlar programımız var. Bunların da yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Uyarılarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Saat 10.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey doğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Alihan Kuruş Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın da bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Dolayısıyla TRT'nin de frekansları güncellendi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. İşgalci İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4346'ya yükseldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Endonezya'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı, 101 kişi yaralandı. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor, sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir evinde Kocaeli Spor'u 2-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Nevşehir yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güney doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas Vardağın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Hatay İskenderun 30, Muğla Fethiye 30, Mersin Anamur 28, Antalya Kaş 28, Artvin Hopa 27, Muğla Datça 27, Giresun Merkez 26, Ordu Altınordu 26, Muğla Bodrum 26, Rize Merkez 26, Sinop Merkez 26, İzmir Dikili 26 santigrat derece, Samsun Atakum 25, Aydın Kuşadası 25, Van Gevaş 25, Balıkesir Ayvalık 25, Van Tuşba Liman 25, Trabzon Ortahisar 25, Çanakkale Merkez 25, İstanbul Sarıyer 24, Bitlis Tatman Liman 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Bitlis Adil Cevaz Liman 24, İstanbul Tuzla 22, Düzce Akçakoca 21, Çanakkale Ezine 20, İstanbul Silivri 19, Çanakkale Ayvalık 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Kastamonu İnebolu 13, Kastamonu Cide 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarpın.

0: kumpanyanız siksiyan olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun be torunla bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın da bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liraya aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Dolayısıyla TRT'nin de frekansları güncellendi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaat alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. İşgalci İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4346'ya yükseldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Endonezya'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı, 101 kişi yaralandı. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir evinde Kocaeli Spor'u 2-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-14 derece. Atina açık 34-22. Berlin sağanak yağışlı 23-16. Kiev az bulutlu 32-18. Kopenhag parçalı bulutlu 19-11. Londra parçalı bulutlu 28-17. Madrid az bulutlu ve açık 38-20. Paris parçalı bulutlu 29-18. Priştine parçalı bulutlu 31-14. Roma az bulutlu ve açık 32-24. Saraybosna az bulutlu 26-17. Sofya evet. Az bulutlu 31-16, Tiran parçalı bulutlu 33-22, Varşova parçalı bulutlu 28-18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 25-22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 24-17 derece, Amman açık 32-21, Aşgabat az bulutlu ve açık 34-24, Bağdat az bulutlu ve açık 46-35, Bakü parçalı bulutlu 29-22, Bişkek açık 31-18, Duşanbe az bulutlu ve açık 41-23, Kabil az bulutlu 36-18, Kerkük az bulutlu ve açık 41-25, Kuveyt az bulutlu ve açık 49-36, Medine az bulutlu ve açık 42-29, Mekke az bulutlu ve açık 46-27, Riyad az bulutlu ve açık 45-34, Şam az bulutlu ve açık 35-19, Tahran az bulutlu ve açık 39-30, Taşkent az bulutlu ve açık 36-22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 27-20, Tokyo parçalı bulutlu 31-25 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 36-26, Kahire az bulutlu ve açık 36-24, Melbourne az bulutlu 18-11, Montreal parçalı bulutlu 26-19, New York hafif sağanak yağışlı 31-20, Sydney parçalı bulutlu 17-11,

26-15. Münih, gök gürültülü sağanak yağışlı 22-17. Podgorica, az bulutlu ve açık 35-22. Selanik, az bulutlu 30-19. Şumlu, az bulutlu 28-14. Taraklıya, az bulutlu 32-17. Balkan Eşparçalı, bulutlu 32-17. Zenitse, az bulutlu 30-18. Gazimagos'a, gök gürültülü sağanak yağışlı 31-21. Girne, gök gürültülü sağanak yağışlı 29-25. Lefkoşa, gök gürültülü sağanak yağışlı 31-21. Güzelyurt, gök gürültülü sağanak yağışlı 34-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
1: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere, sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adana Feke 57 kilogram, Giresun Tirebolu 54, Erzurum Palandöken 35, Malatya Arguvan 34, Samsun Salıpazarı 30, Burdur Gölhisar 30 kilogram, Erzincan İliç 29, Bingöl Adaklı 28, Osmaniye Düzici 26, Isparta Gönen 24, Kars Selim 23, Ardahan Çıldır 22 kilogram, Antalya Döşeme Altı 21, Muğla Seydi Kemer 20, Gümüşhane Olacak 20, Manisa Selendi 18 kilogram, Denizli Tabas 18, Sivas Divriği 17, Afyonkarahisar Sandıklı 16, Bayburt Yaylalar Köyü 15, Uşak Selvioğlu Köyü 15, Tunceli Pülümür 15, Aydın Efeler 14 kilogram, Trabzon Araklı 11, Ordu Perşembe 10, Karabük Safranbolu 10, Kahramanmaraş Afşin 10, Çankırı Kurşunlu 9, Adıyaman Çelikan 9, Mersin Toroslar 9 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenleri andı. Duran, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın ifadelerine yer verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını belirterek, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz ifadesini kullandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi istihdam edecek. Resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Ticaret Bakanlığı muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Rus yetkililer, Ukrayna'nın bu yıl gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı drone saldırısında Rusya genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Ve son olarak spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Giovanni Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Nevşehir yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendim. Trafik hayattır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güney doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas Vardağın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Gaziantep yöresinden Evlerinde Bir İpekten Halı Var türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Vedat Kutlar, Nakip Ali'den repertuara kazandırmış. Türkünün hikayesi şöyle. Birinci Dünya Harbi'nden evvel Antep'te Ermeniler de Türkler de beraber yaşarlardı. Bulundukları semtler ise Kayacık ile Akyol'du. Suburcu'dan aşağıda Ermenilerin evleri yoktu. Aşağı semtlerde yalnız Müslümanlar otururdu. Ama yine de Kayacık ile Akyol'da birçok Müslüman evi vardı. Ali, Şaraküstü mahallesinde oturan bir delikanlıydı. Dost meclislerinde bir araya geldiklerinde arkadaşlarına bağlama çalar, türkü söylerdi. Annenin oturduğu mahallede meyhane olmadığı için içki içeni de ayıplarlardı. Ali, arkadaşı Ahmet'le sık sık kaçamak yapar, Kayacık ve Akyol semtinde bulunan Ermenilerin işlettiği meyhanelerde demlenirlerdi. Bu meyhanelerde şarkılar söylenir, türküler çağrılırdı. Ali saz çalardı ama Ahmet Ali'den daha iyi çalar, güzel türkü söylerdi. Sazı kadar sesi de şahaneydi Ahmet'in. Gel zaman git zaman Ali ve arkadaşlarından Ahmet ayrılmaya başladı. Önceleri haftada bir arkadaşlarıyla Ermeni meyhanesine giden Ahmet zamanla kaçamakları sıklaştırdı. Arkadaşlarından ayrı meyhaneye gitmeye başladı. Bu davranışını arkadaşları önceleri anlayamamıştı. Bir gün yakın arkadaşlar toplanıp meyhaneye giderken Ali Ahmet'e, "Ahmet ağa, Allah versin bizden hiç ayrılmazken son günlerde sana bir hal oldu. Bizden habersiz kaçamaklar yapıyorsun. Yoksa arkadaşlığımızdan hoşlanmamaya mı başladın?" dedi. Ahmet, "Yok be ağam, senden ayrılır mıyım hiç? Ama bundan bir ay kadar önceydi. O gün sen yoktun. Hani biliyorsun ya, meyhaneye giderken köşede cumbalı bir ev var. İşte o evin cumbasından halı silkeleyen bir kız gördüm. Ne yalan söyleyeyim, vuruldum ona. İşte kaçamaklarımın sebebi bu. Şimdi anladın mı?" dedi. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Ali Ahmet'le kaçamaklarına devam etti. Ama bir türlü o kızı göremediler. Bu arada da yeni arkadaşlar ediniyorlardı. Ahmet'in sazı ve sesi arkadaş grubunun çoğalmasına yol açıyordu. O sırada Ester isimli bir Ermeni kızı amcasının oğlu Nazar tarafından kötü yola düştü bahanesiyle vurulmuştu. Ester çok güzeldi ama Antepliler ona Ester demez, Yester derlerdi. Vurulan bu güzelin üzerine hemen bir türkü yakılmış, günün modası olmuştu. Türkünün sözleri şöyleydi. Yester ölmüş, kalkın gidek mezara. Manocular erken çıkar pazara. Bütün Antep lanet eder nazara. Söyle doktor, söyle. Ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Yester'in giydiği hareli kumaş.
Yandım doktor yandım derdime ulaş. Nazarı görünce köşeyi dolaş. Söyle doktor söyle, ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Ahmet bu türküyü çok güzel söylüyor. Arkadaşları tekrar tekrar söylemesini istiyorlardı.

çalıyordu. Kendi kendine ölmeden yarimi görecek miyim diye de mırıldanıyordu. Son günlerde arkadaş grubuna Dalyan gibi bir delikanlı daha katılmıştı. Sözü sohbeti dinlenir, ağırbaşlı, efendi birisiydi. Adı Mislim'di. Onun da güzel sesi vardı. Her mecliste bulunuyor, hizmet etmekten zevk alıyordu. Bu meyhane alemlerine o zamanın usta kemancısı meşhur Zadik de ara sıra katılırdı. Çok güzel keman çalar, güzel şarkılar söylerdi. Bu alemler haftalarca, hatta aylarca sürüp gitti. Bir gün Mislim şöyle bir teklifte bulundu. Bir adağım var. Yarın keseceğim. Bütün masa arkadaşlarımı bize davet ediyorum. Yarın buraya biraz erken gelin, toplanır bize gideriz. Zadik ustayı da alırsak takım tamam olur dedi. Hiçbirimiz bu teklife yok demedik. Ertesi gün erken gelip Mislimgil'e gitmeye karar verdik. Ali o günü hiç unutamadı. Keşke toplanmaz olsalardı. Ama neticenin böyle olacağını hangisi bilebilirdi ki? Verilen söz üzere ertesi gün birer ikişer meyhanede toplandılar. Zadik usta da geldi. Bütün arkadaşlar daha eve gitmeye erken biraz birkaç tek burada atalım dediler. Ali ve arkadaşları uygun buldular ve yavaştan yavaştan demlenmeye başladılar. Çok neşelilerdi. Güneş batmaya yakın Mislim geldi. Hadi bakalım gidelim dedi. Güle oynaya yola koyuldular. Ahmet'in daima önünden geçtiği cumbalı evin kapısına gelince Mislim kapının tokmağını vurdu. Kapıyı taze bir kız açtı. Mislim buyurun buyurun. Bu benim ev şenliğim. Hayatı sulamış, hazırlamıştır. Burada oturacağız dedi. Ahmet bir hoş olmuş. Benzi sararmış. Biraz evvelki neşesinden eser kalmamıştı. Bir şeyler sezer gibi oldum ama bozuntuya vermedi. Ali, Ahmet'in bu durumundan bir şeyler sezer gibi oldu ama bozuntuya vermedi. Hayata yer sofrası açılmış, türlü türlü mezeler konulmuştu. Mislim, kusura bakmayın size layık bir sofra değil ama bu kadar yapabildik diyordu. Misafirler de ona teşekkür ettiler. İçkilerini yudumlamaya başladılar. Ali Ahmet'e bakıyor. Ahmet'in üzerinde bir durgunluk olduğunu hissediyordu. Geçen zaman içerisinde herkes neşelenmeye başlamıştı. Zadik Usta'dan Ali bir şeyler çalmasını rica etti. Çok güzel bir taksimden sonra aynı makamdan şarkı ve türküleri hep birden söylemeye başladılar. Alem güzeldi. Üst üste attıkları kadehler gençleri iyice coşturmuştu. Ahmet keyifsizdi. Ahmet dalgındı. Bu arada Mislim Ahmet'e sesleniyordu. Ahmet ağa, vakit geçiyor. Herhalde bizi güzel sesinden, güzel türkülerinden mahrum etmeyeceksin. Diğer gençler de hep birazdan isteriz, isteriz dediler. Ahmet sazıyla bir gezinti yaptı. Sonra da o güne kadar hiçbirinin duymadığı bir türkü söylemeye başladı. Türkünün sözleri şöyleydi. Evlerinde bir ipekten halı var. Şekerlenmiş dudağında balı var. Ben de bildim bir münasip yâri var. Ayıp derler, kendi düşeni ağlamaz. Ak üstüne paraları bağlamaz. Sepet aldım, bağa girdim üzüme. Ay karanlık yar görünmez gözüme. Uyma dedim uydun eller sözüne. Ayıp derler, kendi düşeni ağlamaz. Ak üstüne paraları bağlamaz. Vakit bir hayli geçmişti. Gençler de tam kıvamlarını bulmuştu. Ahmet, hadi artık dağılalım diye teklifte bulundu. Bu teklifi hepsi olumlu karşıladı. Ev sahibine bu güzel gece için teşekkür edip oradan ayrıldılar. Ahmet'le Ali şehre küstünün yolunu tutmuşlardı. Ahmet yine dalgındı. Ali dayanamayıp Ahmet'e sordu. Yahu Ahmet, evin kapısına geldik sana bir hal oldu. Benzin attı, bir garipleştin. Ne oldu sana? Hele anlat. Orada söylediğin türküyü, bu kadar arkadaşlığımız var.
senden şimdiye kadar hiç duymamıştım. Nere türküsü bu? Çok güzeldi, dedi. Ahmet içini çekti. Senden gizli ne olabilir ki Ali ağam? O türkü benim türküm. Kapıyı açan kız vardı ya, günlerce görmek için yanıp tutuştuğum kızdı. Mislim bize ev şenliğim diye tanıtınca bir yıkıldım, sorma gitsin. Nasıl olmuştu da gönül denen o şeytanın sözüne uymuştum ben. Bilmeden neler düşünmüştüm. Burç gibi baba yiğit bir kocası vardı. Hem de arkadaşımız. O anda sanki başımdan aşağı kaynar su döküldü. Biraz içtikten sonra türkü isteriz diye meclis ısrar edince sazı kucağıma çektim ve demin dinlediğiniz türküyü söylemeye başladım. Kelimeler su gibi akıyordu sanki. Bana bir hal olmuştu. İşte işin aslı, esası bu. Yani ayıp derler, kendi düşen ağlamaz. Hadi artık kapatalım bu meseleyi. Söz ver bana, kimseye anlatmayacağına, dedi. Ali, Ahmet'e söz verdi. Evlerine giden yolda ayrıldılar. Ali'nin hiç aklından çıkmıyordu Ahmet'in, ben de bildim bir münasip yâri var, deyişi. O günden sonra Ahmet bir daha meyhanelerde görünmedi. İçine kapanmıştı. Sanki yaşamıyor gibiydi. Onu ailesi evlendirdi. Çocukları olmadı. Genç yaşında da hayata veda edip gitti. Ama türküsü yıllar yılı yaşadı. Bak, yine söyleniyor. Ama türkünün yaşanmış hikayesini kimse bilmedi. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öyküsünde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alan...

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 13.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha merkezli El Cezire Arapça Televizyonu'na verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenleri andı. Duran, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın ifadelerine yer verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını belirterek, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz ifadesini kullandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi istihdam edecek. Resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Ticaret Bakanlığı muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Rus yetkililer, Ukrayna'nın bu yıl gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı drone saldırısında Rusya genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Ve son olarak spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Giovanni Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Termi yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-14 derece. Atina açık 34-22. Berlin sağanak yağışlı 23-16. Kiev az bulutlu 32-18. Kopenhag parçalı bulutlu 19-11. Londra parçalı bulutlu 28-17. Madrid az bulutlu ve açık 38-20. Paris parçalı bulutlu 29-18. Priştine parçalı bulutlu 31-14. Roma az bulutlu ve açık 32-24. Saraybosna az bulutlu 26-17. Sofya az bulutlu 31-16, Tiran parçalı bulutlu 33-22, Varşova parçalı bulutlu 28-18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 25-22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 24-17 derece. Amman açık 32-21, Aşgabat az bulutlu ve açık 34-24, Bağdat az bulutlu ve açık 46-35, Bakü parçalı bulutlu 29-22, Bişkek açık 31-18, Duşanbe az bulutlu ve açık 41-23, Kabil az bulutlu 36-18, Kerkük az bulutlu ve açık 41-25, Kuveyt az bulutlu ve açık 49-36, Medine az bulutlu ve açık 42-29, Mekke az bulutlu ve açık 46-27, Riyad az bulutlu ve açık 45-34, Şam az bulutlu ve açık 35-19, Tahran az bulutlu ve açık 39-30, Taşkent az bulutlu ve açık 36-22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 27-20, Tokyo parçalı bulutlu 31-25 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 36-26, Kahire az bulutlu ve açık 36-24, Melbourne az bulutlu 18-11, Montreal parçalı bulutlu 26-19, New York hafif sağanak yağışlı 31-23, Sydney parçalı bulutlu 17-11, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 32-24 derece, Çadırlunga az bulutlu 32-17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 25-17, Gümülcine az bulutlu 27-17, Kırcaali az bulutlu 30-15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16, Komrat az bulutlu 32-18, Köstence parçalı bulutlu 26-15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 22-17, Podgorica az bulutlu ve açık 35-22, Selanik az bulutlu 30-19, Şumlu az bulutlu 28-14, Taraklia az bulutlu 32-17, Balkaneş parçalı bulutlu 32-17, Zenitse az bulutlu 30-18, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 31-21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 29-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 31-21, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere, sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.
1: İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçılar ölmez, doğarlar sadece. Güzelliklere bakar gözleri ve güzellikleri var eder gönülleri. Sonsuzluğa yazarlar adlarını, şiirleriyle, besteleriyle, sazlarıyla, sesleriyle. Kimi zaman en coşkulu duygularını besteleriyle dile getirirler. Kimi zaman yüreklerimize dokunurlar sesleriyle, nameleriyle. Onların eserleri tüm zamanların çok ötesinde gök kubbede yankılanır. Hayatımıza besteleri ve sesiyle dokunmuş birçok değerli sanatçı göçtü bu dünyadan. Edip Akbayram'da sonsuzluğa göçenlerden. Vücut olarak bu hayata veda etse de hep yaşayacak bilinmeyen zamanlarda. Sevgili dinleyenler, 2 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Türk müziğinin en güçlü, en inançlı ve en dirençli seslerinden birini sazıyla, sözleriyle, duruşuyla bir dönemin hafızasına kazınmış Edip Akbayram'ı tanıyıp eserlerinden örnekler sunacağız. Dilerseniz sanatçıyı daha yakından tanımadan önce sanatçının sesinden bir türküsünü dinleyerek başlayalım programımıza. Hasretinle yandı gönlüm.

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandığında kimse onun bir gün Türkiye'nin en büyük sahnelerinde yankılanacağını hayal edemezdi. Ama o müziğe daha çocuk yaşta aşkla sarıldı. Konserlere gider, eve dönünce aynanın karşısına geçer, sevdiği sanatçıları taklit eder, bir gün onlardan biri olacağının farkında olmadan büyük bir tutkuyla çalışırdı. Liseye geldiğinde arkadaşlarıyla küçük bir orkestra kurdu. Pir Sultan'dan, Karacaoğlan'dan yola çıkarak yaptıkları ilk besteler o yıllarda Edip Akbayram'ın yolunu belirliyordu. Sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden ilk bestesini dinliyoruz. Kükredi Çimenler.

1968'de üniversite için İstanbul'a giden Akbayram, diş hekimliğini kazandı ama içindeki müzik sevgisi ağır bastı. 1971'de katıldığı Altın Mikrofon yarışması hayatının dönüm noktası oldu. Kükredi Çimenler ile birinci olduğunda Türkiye yeni bir sesle tanışmıştı. Ardından gelen 45'likler birer birer listelere girdi. Kendim ettim, kendim buldum, deniz üstü köpürür, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Bu başarılar Anadolu pop müziğinin güçlü yükselişinin de habercisiydi. Şimdi bu eserlerden birine kulak veriyoruz. Deniz üstü köpürür.

1974, Edip Akbayram'ın müzik hayatında bir başka dönemeç. Dostlar Orkestrası kuruluyor ve Anadolu ezgileri modern düzenlemelerle birleşerek bambaşka bir renge kavuşuyor. Bu dönem onun en sevilen eserlerinin ortaya çıktığı yıllardı. Kaşların Karası'na ve Aldırma Gönül. Edip Akbayram'ın sesi yalnızca söyleyen değil, anlatan, hisseden, hissettiren bir sesti. 1980'ler, Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden biri. Edip Akbayram, duruşundan ödün vermediği bu yıllarda 1981-88 arasında eserlerinin TRT'de çalınması yasaklansa bile müzikten hiç vazgeçmedi. Onu destekleyen geniş bir dinleyici kitlesi vardı ve o toplumcu müzik anlayışıyla üretmeye devam etti. 1994'te çıkardığı Türküler Yanmaz albümü Sivas'ta yaşamını yitirenlere adanmış bir ağıt niteliğindeydi. Ahmet Arif'ten, Can Yücel'den, Oktay Rifat'tan diziler bestelemiş, yeniden yeni bir duruşla hayat bulmuştu. Sırada yine dönemine damgasını vuran bir eser var.

Edip Akbayram müziğini şöyle özetliyordu. Toplumcu müzik yapmak istedim. Halkın sorunları, inançlarım, duruşum hepsi müziğimin içindedir. Ama ucuz kahramanlıklardan uzak durmaya çalıştım. Modern armonilerle işlenmiş halk ezgileri güçlü bir ses, içten bir yorum. Onu farklı kılan yalnızca sesinin rengi değil, kalbinin rengi, düşüncesinin berraklığıydı. Yine sırada çok güzel ve özel bir eseri var. Sanatçının sesinden dinletiyoruz. Garip.

1990'lar ve 2000'ler boyunca üretmeye devam etti Edip Akbayram. Şah Damar, Senden Haber Yok, Güzel Günler Göreceğiz, Yıllar, Selam Olsun, Söylediklerim ve Mayıs. Her albümde değişmeyen tek şey içtenliği, emeği ve derinliği. Şimdi yine çok güzel bir eser var sırada.

Sevgili dinleyenler, 2 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrılan, bir dönemin hafızasına kazınmış, halkının acısını, sevincini, direncini türkülerine taşıyan Edip Akbayram ölmedi. Ölümsüzler arasına karıştı. Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Edip Akbayram'ı unutmayacağız. Onun sesi gök kubbede yankılanmaya devam edecek. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Şimdi onunla özdeşleşmiş, bir döneme damgasını vurmuş, hatta çalınması, dinlenmesi yasaklanmış bir eser var sırada.

Sevgili dinleyenlerimiz, tarihe iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz İz Bırakanlar programımızın bugün de sonuna geldik. İz Bırakanlar programımızda bugün yalnızca bir şarkıcının değil, bir dönemin hafızasına kazınmış, halkının acısını, sevincini, direncini türkülerine taşıyan bir sanatçının hayatını paylaşarak seslendirdiği eserlerden örnekler sunduk sizlere. Edip Akbayram, bir müzisyen olmanın ötesinde kalemiyle, sesiyle, duruşuyla iz bırakanlardan biri oldu. Şimdi kapanışı onun unutulmaz eserlerinden biriyle yapıyoruz. Sen gittin gideli. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sizlerle bir başka programda tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Aksoy dinleyiciler, Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçeli formalı çocuğu güvenli alana götüren komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü diye konuştu.

Erzincan'da yolcu otobüsüyle su tipi aracın çarpışması sonucu kazada biri ağır 7 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre veya ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi.

ve spor. 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiören Gücü, Pendik Spor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor, sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletlerimiz 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarı maraton yürüyüşte 5. olurken, 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5. lik elde etti. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor.

bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Hatay İskenderun 30, Muğla Fethiye 30, Mersin Anamur 28, Antalya Kaş 28, Artvin Hopa 27, Muğla Datça 27, Giresun Merkez 26, Ordu Altınordu 26, Muğla Bodrum 26, Rize Merkez 26, Sinop Merkez 26, İzmir Dikili 26 santigrat derece, Samsun Atakum 25, Aydın Kuşadası 25, Van Gevaş 25, Balıkesir Ayvalık 25, Van Tuşba Liman 25, Trabzon Ortahisar 25, Çanakkale Merkez 25, İstanbul Sarıyer 24, Bitlis Tatman Liman 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Bitlis Adil Cevaz Liman 24, İstanbul Tuzla 22, Düzce Akçakoca 21, Çanakkale Ezine 20, İstanbul Silivri 19, Çanakkale Ayvalık 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Kastamonu İnebolu 13, Kastamonu Cide 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Saat 15.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle SUV tipi aracın çarpışması sonucu kazada biri ağır 7 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre veya ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. Ve spor, 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiören Gücü, Pendik Spor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor, sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletlerimiz 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşte 5. olurken, 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18 derece. Priştine parçalı bulutlu 14, Roma az bulutlu ve açık 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek açık 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17 derece. Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Komrat az bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklı az bulutlu 17 derece. Balkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adana Feke 57 kilogram, Giresun Tirebolu 54, Erzurum Palandöken 35, Malatya Arguvan 34, Samsun Salıpazarı 30, Burdur Gölhisar 30 kilogram, Erzincan İliç 29, Bingöl Adaklı 28, Osmaniye Düzici 26, Isparta Gönen 24, Kars Selim 23, Ardahan Çıldır 22 kilogram, Antalya Döşeme Altı 21, Muğla Seydikemer 20, Gümüşhane Olucak 20, Manisa Selendi 18 kilogram, Denizli Tabas 18, Sivas Divriği 17, Afyonkarahisar Sandıklı 16, Bayburt Yaylalar Köyü 15, Uşak Selveoğlu Köyü 15, Tunceli Pülümür 15, Aydın Efeler 14 kilogram, Trabzon Araklı 11, Ordu Perşembe 10, Karabük Safranbolu 10, Kahramanmaraş Afşin 10, Çankırı Kurşunlu 9, Adıyaman Çelikan 9, Mersin Toroslar 9 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzey doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle SUV tipi aracın çarpışması sonucu kazada biri ağır 7 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre veya ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. Ve spor, 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiören Gücü, Pendik Spor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor, sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletlerimiz 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarı maraton yürüyüşte 5. olurken, 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar. her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
5: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
4: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
6: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
4: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. Aylar sonra yeniden Atmosfer'den Haber Var programında birlikteliğimiz başladı. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Saatler 17'yi gösterene dek ben sizlerle mikrofondan birlikte olacağım. Ardından sevgili çalışma arkadaşım Fatma Vural sizlere ikinci bölümde, yani 17 haber kuşağının ardından eşlik edecek. Parçalı bulutlu 27 santigrat derecelik Ankara akşamüstünden tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Atmosfer'den Haber Var programımızda 16 bölgeyle telefon bağlantıları gerçekleştirip uzmanlarımızdan günün en güncel değerlendirmelerini sizler için öğreneceğiz. Bugün 17 Ağustos 2026 değerli dinleyenlerimiz. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarınsa, yani 18 Ağustos Salı günü ise yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, yarını, yani 18 Ağustos Salı gününü özetledik değerli dinleyenlerimiz. Atmosfer'den Haber Var programında ilk telefon bağlantımız için Elazığ'a gideceğiz. Elazığ ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri ise uzmanımız Sayın Berivan Balaban paylaşacak. Berivan Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Deniz Bey, sağ olun, hoş buldum.
0: Bölgeyle ilgili son söz sizin, buyurun Berivan Hanım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Malatya ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın batı, Adıyaman'ın ise kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı

0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. 13. bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel değerlendirmeleri sizlerle buluşturduk değerli dinleyenlerimiz. Kısa bir araya gitmeden, evet, telefon bağlantımız olacak diyor kumanda masamız. Bu sırada bizler de hemen yarından söz ettik, yarını özetledik. Çarşamba gününden de söz edelim. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Van'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Mehmetcan Baybora telefon attığımızda. Mehmetcan Bey, hoş geldiniz. Evet, iyi akşamlar. Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Bölgeyle ilgili son söz sizin. Dikkatle dinliyoruz.
2: Evet, bölgemizde havamız az bulutlu ve açık. Sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında. Biraz rüzgarımız kuvvetli, akşam saatlerine kadar devam ediyor batılı yönlerden. İl merkezlerinde beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ise Muş 17, Hakkari 17, Bitlis 14, Van 13 şeklinde. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Biz de kolaylıklar dileğiyle iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Sağ olun sizlere de.
0: Uzmanımız Sayın Mehmetcan Baybora bizlere 14. bölgemizin sorumluluk sahasından Van'dan en güncel bilgileri paylaştı. Kısa aramızın ardından bir başka telefon bağlantısı için Samsun'da olacağız.

0: İstanbul'dayız. Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar. Telefon attığımızda Abdullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Tabii. Bölgemizin geneli parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise bölgemiz genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. İllerimizde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise İstanbul 20'ye 29, Edirne 16'ya 35, Kırklareli 17'ye 34, Tekirdağ 18'e 28, Kocaeli 19'a 34, Sakarya 16'ya 32, Yalova 19'a 27 derece. Denizlerimizde yarın beklediğimiz hava durumu ise fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Deniz Bey, tahminlerimiz bunlardı.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Abdullah Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz.
1: Sağ olun, size yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar bizlerle bölgesine dair günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Birinci bölgemizin ardından birazdan şarkı aramızla birlikte Eskişehir'de olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Eskişehir'deyiz. Üçüncü bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Bayram Çolak. Telefon hattımızda. Bayram Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Deniz Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun Bayram Bey.
1: Hemen aktarayım. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız akşam değerlendirmesine göre bölge müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde gece ve yarın için havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Ancak Eskişehir'in Miyalçık ilçesi ve bağlı kırsal mahallelerinde önümüzdeki 2-3 saat içerisinde, bugün için bahsediyorum, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceğini, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte yağışın etkisini kaybedeceğini, ancak dediğim gibi Mihalçık ve bağlı mahallelerinde şu saatlerde, önümüzdeki 2-3 saat içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Sivrisar'ında, Oğlakçı taraflarında yine bu kütleleri görebiliyoruz. Orada da kısa süreli yağışlar görülebilir. Sonrasında azalmayla birlikte sıcaklıkların yağışın etkisini kaybedeceğini tahmin ediyoruz. Yarın ise bölgemizde yağış beklentimiz yok. Havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceğini beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarımızın yarın bugüne göre 1 ila 3 derece civarında artacağını, bölgemizde rüzgarımızın ise kuzeyli yönlerden, yarın Eskişehir ve Kütahya'nın güney kesimlerinde ise batı ve güneybatı yönlerden, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde orta kuvvette, bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise hafif kuvvette esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıklarını aktaracak olursam, bugünkü en yüksek sıcaklıklar Eskişehir ve Bursa'da 30, Kütahya ve Bilecik'te ise 29 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise sırasıyla şöyle: Eskişehir'de gece beklenen en düşük 16, yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise 33 derece. Bursa'da gece beklenen en düşük 19, yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık 32 derece. Kütahya'da gece beklenen en düşük 15, yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık 32 derece. Bilecik'te gece beklenen en düşük 17, yarın beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklığının ise 32 derece civarında olacağını tahmin ediyoruz. Eskişehir'den aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza hem kolaylıklar diliyoruz hem de sağlıklı bir hafta diliyoruz Bayram Bey.
1: Biz de aynı dilekleri iletiyoruz. İyi yayınlar Deniz Bey.
0: Çok teşekkür ederiz Bayram Bey. Evet değerli dinleyenlerimiz, özellikle Mihalıçık'la ilgili önümüzdeki 2 saatlik bölümde hem de mahalleleriyle ilgili en güncel bilgileri paylaştı uzmanımız. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: Havanın frekansındasınız. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı. Telefon attığımızda Meryem Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Deniz Bey. Hoş bulduk.
0: Bölgeyle ilgili son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Meryem Hanım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı az bulutlu. Bu akşam saatlerine kadar Konya'nın güneydoğusu ile Niğde ve Karaman çevrelerinin çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yanlardan hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 17, en yüksek 31. Aksaray ve Niğde'de en düşük 16, en yüksek 29. Karaman'da en düşük 16, en yüksek 30 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hem güzel dilekleriniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz Meryem Hanım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan 8. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel bilgileri öğrendik. İki bağlantımız kaldı. Hızlı biçimde Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Bu sırada dilerseniz Diyarbakır bağlantımızı gerçekleştirirken sizlerle hemen hem bugünü düzeltiyorum, hem yarını hem de çarşamba gününü özetleyelim. Zamanımız yettiğince çarşamba gününden de söz edeceğiz. 18 Ağustos Salı günü, yani yarın, yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, ayrıca Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu veya çok geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu veya çok geçecek. Evet, yarın ve çarşamba gününü özetledik değerli dinleyenlerimiz. Bağlantımızı gerçekleştiremedik. Bir diğer telefon bağlantısı için Kayseri'ye gideceğiz. Kısa şarkı aramızın ardından Kayseri'deyiz.

göremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu

Değerli dinleyenlerimiz, programımızda birlikteliğimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Saat başında birlikteliğimiz sürecek. Programımızın ikinci bölümünde 17 haber kuşağının ardından çalışma arkadaşım Fatma Vural sizlere eşlik edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle SUV tipi aracın çarpışması sonucu kazada bir ağır 7 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre veya ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. Ve spor, 1. ligin 2. haftasında Ankara Keçiören Gücü, Pendik Spor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 1. ligin 2. haftasında Kayseri Spor, sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletlerimiz 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarı maraton yürüyüşte 5. olurken, 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ile 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosfer'den Haber Var programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer'le birlikte. Saatler 18'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. İlk bölümde olduğu gibi bölgesel tahmin ve uyarı merkezi bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. İlk bölümde İstanbul, Eskişehir, Konya, Elazığ bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Bu bölümde de yine Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerimize gideceğiz. Bu bölgelerde ve bu illerde, çevre illerde hava durumu nasıl olacak? Deniz tahmin raporları ve varsa uyarılar uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Hepinize haftanın ilk iş gününün son mesai saatleri genel olarak hepinize güzel, keyifli bir akşam dileyelim. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Birazdan İstanbul'un ve başkentinde yol durumunu sizlerle paylaşacağız. Bu saat diliminde bağlantılarımız olacak dedik. Bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. İlk olarak Adana bölgesine gideceğiz. Adana ve çevresindeki tahminleri alacağız. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Mersin'de hava durumu nasıl olacak? 6. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Ferhat Kuluoğlu'ndan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Şu an bağlantı gerçekleşiyor galiba. Ferhat Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bölgenize dair günün son tahminlerini sizden dinleyelim.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Aralıklı olmak üzere yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlayan hava durumları ve en düşük en yüksek sıcaklıkları şöyle: Adana parçalı bulutlu, en düşük 21, en yüksek 34 derece. Mersin parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 25, en yüksek 32 derece. Kahramanmaraş parçalı, yer yer çok bulutlu. Yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 21, en yüksek 32 derece. Osmaniye parçalı, yer yer çok bulutlu. Yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 21, en yüksek 32 derece. Gaziantep parçalı ve az bulutlu. En düşük 20, en yüksek 33 derece. Kilis parçalı ve az bulutlu. En düşük 20, en yüksek 33 derece. Ve son olarak Hatay parçalı bulutlu. En düşük 23, en yüksek 30 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Ferhat Kuluoğlu bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. İstanbul'un yol durumunu aktaralım. İstanbul'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için şu an trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama yolculuk süreleri ise şöyle: E5-D100 Karayolu Havalimanı Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar ortalama yolculuk süresi 1 saat 15 dakika. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçük Yalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar yarım saat. TEM Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatlik süreler mevcut. TEM Sadabat İki Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadarsa yine yarım saatlik süreler görülüyor. TEM Tekstil Kent Bulvarı'ndan Maskoy'a kadar da yine 20 dakikayı aşan süreler mevcut. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi Kemeraltı Caddesi Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45 dakikalık, yine E5 Balmumcu katılımından Perpa'ya kadar 45 dakikalık süreler mevcut. D100 Karayolu İçmeler Kavşağı'ndan Pendik Köprüsü'ne

Bağlantı yolu Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Güneşli Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar yarım saatlik sürelerin olduğunu söyleyelim. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize güzel keyifli yolculuklar diliyoruz. Tekrar etmekte fayda var. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Şarkımızın ardından da bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Şimdi Selin Geçit'ten dinleyeceğiz. Ne seninle ne sensiz sizlerle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Ankara ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? 9. Bölge Müdürlüğü'ne gidelim. Uzmanımız Sayın Ahmet Can Çeker'den Ankara ve çevresindeki son tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, merhaba.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, merhabalar.
0: Ahmet Bey, bölgemize dair son tahminlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii ki, yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı bulutlu. Bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Kırıkkale 16-29, Bolu 13-29, Zonguldak 17-25, Düzce 17-31, Bartın 16-31, Karabük ise 15-31 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor sizlere. Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Ahmet Can Çeker'den Ankara ve çevresindeki tahminlerini dinledik. İzmir ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Bağlantımızı düzeltiyorum. Antalya ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Yurt genelinde hava durumu nasıl? Önümüzdeki 3 gün boyunca nasıl olacak? Hemen sizlerle paylaşalım. Yarın yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. En güncel tahminler için uzmanlarımıza kulak vermeye devam edelim. Şimdi Akdeniz bölgesine gidiyoruz. Antalya ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Tuğba dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Aktaralım hemen. Bölgemizde yarın akşama kadar havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar kuzey, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak: Antalya 24-34, Muğla 20-32, Isparta 17-30, Burdur 17-31 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, Antalya körfezi kuzey ve doğu yönlerden, öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava parçalı ve az bulutlu, görüş iyi olacak. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın. Antalya ve çevresindeki tahminleri dinledik. Uzmanımız Sayın Tuğba Akcan bölgesine dair günün son tahminlerini bizlerle paylaştı. Güzel bir şarkıyla yayınımıza devam edelim. Güncel Gürsel, Artık Tay'dan dinleyeceğiz. Bu yollar sizlerle olacak.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda son 20 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Bu saat diliminde de Ankara, Antalya ve Adana bağlantılarını geride bıraktık. İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerine gideceğiz. 81 ile dair en güncel tahminleri uzmanlarımız aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. Hava durumu nasıl olacak demiştik. İki günün hava durumunu söylemiştik. Perşembe günü ise yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. 3 günlük hava tahmin raporumuz bu şekildeydi. Şimdi Ege bölgesine gidelim. İzmir ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Barış Uzun'dan dinleyelim. Barış Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhaba. İzmir'den saygılı sevgilerimi sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Bölgenize dair son tahminler için söz sizde.
1: Hemen aktarayım. Bölgemiz bu gece ve yarın az bulutlu açık olarak geçecek. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzey yönlerden hafif öğle saatlerinden sonra kıyı ve kuzey kesimlerinde yerler orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklediğimiz bugün en düşük yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 24, Çanakkale 18, Manisa 23, Aydın 21, Balıkesir'de ise en düşük sıcaklığın 17 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Yarın en yüksek sıcaklıkların ise İzmir'de 33, Çanakkale'de 32, Manisa'da 35, Aydın'da 36, Balıkesir'de ise 34 derece olacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi'nde de parçalı bazı hava bekliyoruz. Çanakkale'den Bodrum'a kadar olan bölümünde kuzeyli rüzgarlar hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise yarın kuzeybatıya dönecek rüzgarlar. 3 ila 5 pofor kuvvetinde genel olarak Ege Denizi'nde beklediğimiz rüzgarın hızı bu da 1 ila 2 metre dolayında dalga yüksekliğine neden olacak. Görüş mesafesini kısıtlayıcı herhangi bir meteorolojik hadise beklemiyoruz. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de size güzel, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Barış Uzun, İzmir ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Ege bölgesindeki değerlendirmelerini aldık. Başkent'te trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları paylaşacağız. İstanbul'u aktarmıştık. Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Dilerseniz paylaşalım. Ankara'da da şu an oldukça yoğun bir trafik akışı var. Trafik durma noktasında. Ortalama yolculuk sürelerini paylaşacağız öncesinde. Doğu Karadeniz'de hava durumu nasıl? Trabzon Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet'ten dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba. Eda Nur Hanım, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Tabii, aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Rüzgarın batı yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Trabzon 27, 23, Artvin 26, 18, Giresun 28, 23, Gümüşhane 26, 15, Belize 27, 22 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle, fırtına beklenmiyor, hava parçalı, çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzey batıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşmesi beklenmektedir. Bölgemizden aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bizler teşekkür ediyor sizlere. Güzel, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet'ten Trabzon ve çevresine dair tahminlerini aldık. Başkentin yol durumunu aktarmaya devam edelim. Şu an için Ankara'da trafik durma noktasında demiştik. Trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. Anadolu Bulvarı ODTÜ Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. Yeni Çiftlik Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, tren yolu geçidinden tam Doğan Gar ayrımına kadar yine yarım saatlik süreler görüyoruz. Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 15 dakika. Atatürk Bulvarı, BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 20 dakikalık süreler görülüyor. 2452. Cadde, Ümitköy Kavşağı'ndan Angor Evleri'ne kadar 10 dakika. Beştepe yolu, Bahriye Üçok Caddesi, Dögol Caddesi, Orman ve Su İşleri Başkanlığı'ndan Tandoğan Meydan'a kadar 20 dakika. Etlik Caddesi, Gata'dan Keçiören Ayvalı Pazar yerine kadar 15 dakikalık süreler mevcut. Konya yolu, Eskişehir yolu sapağından Gazi Hastanesi'ne kadar 10 dakika. Atatürk Bulvarı, İrfan Baştuğ Caddesi girişinden Tika'ya kadar 10 dakika. Kızlarpınarı Caddesi, Keçiören Belediye Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na kadar 10 dakika. İstanbul yolu, Ankamol'den İvedik Kavşağı'na kadar yine 10 dakikalık süreler mevcut. Son olarak Turgut Özal Bulvarı, Ankamol'den Etlik Sapağı'na kadar 10 dakikalık süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize keyifli yolculuklar diliyoruz ve şimdi 16. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin'den Iğdır, Ağrı ve Kars için tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba. Gülçin Hanım, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
3: Merhabalar Fatma Hanım, hoş buldum.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar bölge genelinde farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 34'e 19, Kars 27'ye 10, Ağrı 31'e 14 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
3: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Uzmanımız Gülçin Çetin bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Merve Deniz'den dinleyeceğiz. 100 yıllık yalnızlık sizlerle olacak.

0: son 10 dakikayı paylaşıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bağlantılarımız sürecek. Afyonkarahisar bölgesine gideceğiz. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta hava durumu nasıl olacak? 5. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz. Son olarak da Erzurum bölgesiyle bağlantımız olacak. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için günün son tahminlerini alacağız. Yurt genelinde 3 günlük hava tahmin raporunu sizlerle paylaşmıştık. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtmiştik. Bazı bölgelerde yağışlar var. Bu bölgelerle ilgili de dikkatli olmakta fayda var. Yarın için özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısında yağışların olduğunu söylemiştik. Afyonkarahisar bölgesine gideceğiz. Bu kez uzmanımız Sayın Halil Ceylan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhaba Fatma Hanım. Hoş bulduk.
0: Halil Bey, bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki, hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizce yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güne kesilen yerli olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yarısı geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının dönem bir değişik belirtimiz yok. Rüzgarın ise kuzeybatılı, zamanla güneybatılı yönlerden hafif, son o zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da parçalı bulutlu bir hava belirtimiz var, bu gece için 16, yarın için yüksek 29 derece bekliyoruz. Uşak'ta parçalı bulutlu bir hava belirtimiz var, bu gece için 17, yarın için en yüksek 29 derece bekliyoruz. Denizde parçalı bulutlu bir hava beklentimiz var, bu gece için en düşük 22, yarın için en yüksek 35 derece beklentimiz var. Bugünlük aktaracağımız bu şekilde Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Son bağlantımızı Erzurum bölgesiyle gerçekleştireceğiz. Erzurum ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? 12. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz. Erzurum'da bizleri 93.5 frekansından dinlemekte. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için günün tahminlerini alacağız. Bağlantılarımızı geride bıraktık. Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgesi. İlk bölümde bahsetmiştik bu bağlantılardan. Uzmanlarımız bölgelerine dair tahminlerini bizlerle paylaştılar. İkinci bölümde ise Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır ve Afyonkarahisar bağlantılarını geride bıraktık. Şimdi son bağlantımız için 12. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Uzmanımız Sayın Şenol Önpolat bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Evet, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve Bayburt çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgar kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemiz genelinde bu gecenin beklenen en düşük sıcaklıkları ise Erzurum 12, Erzincan 16, Bayburt 12, Ardahan'da ise 10 derece olarak bekliyoruz.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Şenol Önpolat bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Böylelikle bağlantılarımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Fatma Mural, teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer'le birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Güzel bir şarkıyla da bu saat dilimini noktalayacağız. Saat başı hava tahmin raporlarında yine yurtta hava nasıl olacak, deniz tahmin raporları, haberler ve karayolu bültenimizle sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 18.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 31, Bilecik 29, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevreleriyle Muğla'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 29, Aydın 36, Denizli 34, Kütahya 28, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 31, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Göller yöresi, Doğu Akdeniz'de Mersin hariç, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 33, Burdur 30, Hatay 31, Isparta 28, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 30, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman ve Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 28, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin ve Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu ve Rize 27, Samsun ve Sinop 29, Tokat 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 32, Ardahan 23, Bingöl 31, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 26, Malatya ve Muş 31, Tunceli ve Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman ve Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik

Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi.

En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi 31 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsunspor, Senegalli futbolcusu Şerif Endiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için tüm ekibimizle birlikte 17 saniye kuralını araştırdık. Herkes hayatın gerginliklerini deneyimler. Kötü günlerin sıklaşıp iyi günlerin azaldığı günler ya da yıllar olacaktır. Böyle zamanlar tutkularınızı, enerjinizi ve son olarak da vizyonunuzu sizden çalar. Fakat çoğu insan kötü ruh hallerine tutunmayı pozitif bir zihniyete tercih eder. Oysa ki modunuzu ve ruh halinizi 17 saniyede değiştirmeniz çok mümkündür. Sinir biliminde özellikle de mutluluk, şükran, iyileşme, sevgi ve benzeri durumları anlamada inanılmaz gelişmeler yaşandı. Hepimizin beynimizi yeniden yapılandırarak daha mutlu, daha enerjik, yapıcı ve odaklanmış olabileceğimize dair bilimsel kanıtlar var. Bu tekniği yıllar önce çekim yasası ile bağlı olarak insanlar kullanmaya başlamışlar. 17 saniye kuralı çok kolay. Herkese de yardımcı olabilir. Günlük 60 saniyelik rutinle modunuzu yükseltebilir, fırsatların farkına varabilir ve hayallerinizi gerçekleştirme şansınızı da arttırabilirsiniz. Hedeflerinizi gözünüzde canlandıracaksınız. Ama bunu yaparken birkaç püf noktası var. Günde birkaç kez yaptığınız şeyi bırakın ve en yoğun şekilde canlandırın gözünüzde. Güçlü, pozitif duygular asıl vizyonunuza ulaşmanıza yardımcı olacak. 17 saniye boyunca bu duygu ve düşüncelere tutunarak beyninizi negatif düşüncelerden mutlu bir duruma geçirebilirsiniz. 68 saniye yapıldığında düşüncenin gücü yükselir. Peki bu neden önemlidir? Çünkü zaman içinde beyniniz yeni sinir yolları inşa edecek ve gözünde canlandırmanın gücüyle alışkanlıklarınızı da güçlendirecektir. Ne kadar 68 saniyeyi hayallerinizin gerçekleştiğini düşünmeye adarsanız, durumunuzda o kadar değişiklik görürsünüz. Hayallerinizi ve vizyonunuzu fırsatları görmeye ve harekete geçmeye daha yatkın olursunuz. Benzerler birbirini çektiği için başarılı ve pozitif insanları kendinize çekersiniz. Aynı zamanda kendinize inanıp hayallerinize ulaşmak için daha fazla motivasyon bulursunuz. Bazı insanlar gözünde canlandırmada çok iyi olmayabilir. Bu sizin için de geçerli ise alternatif yaklaşımları deneyin. Herkese yarayabilecek güçlü bir süreçtir bunlar. Hedeflerinizi belirleyin. Gününüze o gün için hedeflerinizi yüksek sesle söyleyerek başlayın ve vizyonunuzun gerçekliğiniz olması hakkında bir açıklamayla devam edin. Bu tür beyanlar bilinçaltınıza hedeflerinizi gerçekleştirme gücü verir. Zaman içinde hemen göze çarpmayan bir etki ya da güçlü ve hızlı bir değişim olabilir bu. Bunu bir ay boyunca inanmasanız da denemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer bunu bir deney olarak ele alırsanız, hemen bir tane günlük edinin ve bu günlüğe her gün pozitif şeyler yazın. Eğer bunu yaparsanız 68 saniye tüm gününüzü almaz. Fakat bütün bir ömrünüz bu günlük sayesinde değişebilir. 1980'lerde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı kanıtlanmış deneylerin sonucu kesinlikle bu 17 saniyenin doğru olduğunu gösteriyor. 17 saniyelik bir düşünce odaklanması 2000 saatlik bir eyleme denk geliyor. Günde 8 saatlik bir çalışma süresini baz alırsak bu süre 300 günlük bir çalışma süresine denk geliyor. Bu işlem çok da basit bir şey değil aslında. 5 saniyeden fazla bir düşünceye hiçbir zihin sabotajı olmadan odaklanamaz. Kendi yaratım senaryonuza odaklanın. Yeni bir araba hayal ederseniz, vergilerini ve yakıt masrafını düşünmediğiniz halde o bilinçaltı arşivinizde mevcuttur. Bu yüzden saf odaklanmanın imkansız olduğunu size söyleyelim. Hayalinizi yaratmak için hayalinizde yeni bir senaryo yaratmanız gerekiyor. Lütfen buna zaman ayırın. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kendi hayalinizi yaratmış ve yaşamış olmanızı dileriz. Ve sizler hayallerinizi yaşarken lütfen kulağınız yine bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la 15 dakika.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Saat 19. Şimdi hava durumu.

sayın dinleyiciler. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu, Bolu ve Çorum çevreleri. Kastamonu ve Bolu ile Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27, Zonguldak 17-25 derece.

Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'yla Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mart'ın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava durumuyla, bölgelerimize ait hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan. Sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler. Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük acılarından biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü geride kaldı. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yayımlanan mesajlarda hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması ve deprem riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoruna ulaştığını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda bir günde 1739 uçuş gerçekleştirilirken 290.287 yolcuya hizmet verildi. Bu rakam havalimanının yoğunluğunda yeni bir zirve olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Ukrayna tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Belgorod bölgesi Vali Vekili Alexander Shuvayev, saldırıda bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ve spor. Gözler Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Salı günü Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için kritik mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Avrupa Kupalarında 305. maçına çıkacak Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Meteorolojinin sesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçılar ölmez, doğarlar sadece. Güzelliklere bakar gözleri ve güzellikleri var eder gönülleri. Sonsuzluğa yazarlar adlarını, şiirleriyle, besteleriyle, sazlarıyla, sesleriyle. Kimi zaman en coşkulu duygularını besteleriyle dile getirirler. Kimi zaman yüreklerimize dokunurlar sesleriyle, nameleriyle. Onların eserleri tüm zamanların çok ötesinde gök kubbede yankılanır. Hayatımıza besteleri ve sesiyle dokunmuş birçok değerli sanatçı göçtü bu dünyadan. Edip Akbayram'da sonsuzluğa göçenlerden. Vücut olarak bu hayata veda etse de hep yaşayacak bilinmeyen zamanlarda. Sevgili dinleyenler, 2 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrılan, Türk müziğinin en güçlü, en inançlı ve en dirençli seslerinden birini, sazıyla, sözleriyle, duruşuyla bir dönemin hafızasına kazınmış Edip Akbayram'ı tanıyıp eserlerinden örnekler sunacağız. Dilerseniz sanatçıyı daha yakından tanımadan önce sanatçının sesinden bir türküsünü dinleyerek başlayalım programımıza. Hasretinle yandı gönlüm. Thank you.

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya gelen Elif Akbayram henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandığında kimse onun bir gün Türkiye'nin en büyük sahnelerinde yankılanacağını hayal edemezdi. Ama o müziğe daha çocuk yaşta aşkla sarıldı. Konserlere gider, eve dönünce aynanın karşısına geçer, sevdiği sanatçıları taklit eder, bir gün onlardan biri olacağının farkında olmadan büyük bir tutkuyla çalışırdı. Liseye geldiğinde arkadaşlarıyla küçük bir orkestra kurdu. Pir Sultan'dan, Karacaoğlan'dan yola çıkarak yaptıkları ilk besteler o yıllarda Edip Akbayram'ın yolunu belirliyordu. Sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden ilk bestesini dinliyoruz. Kükredi Çimenler.

1968'de üniversite için İstanbul'a giden Akbayram, diş hekimliğini kazandı ama içindeki müzik sevgisi ağır bastı. 1971'de katıldığı Altın Mikrofon yarışması hayatının dönüm noktası oldu. Kükredi Çimenler ile birinci olduğunda Türkiye yeni bir sesle tanışmıştı. Ardından gelen 45'likler birer birer listelere girdi. Kendim ettim, kendim buldum, deniz üstü köpürür, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Bu başarılar Anadolu pop müziğinin güçlü yükselişinin de habercisiydi. Şimdi bu eserlerden birine kulak veriyoruz. Deniz üstü köpürür.

1974, Edip Akbayram'ın müzik hayatında bir başka dönemeç. Dostlar Orkestrası kuruluyor ve Anadolu ezgileri modern düzenlemelerle birleşerek bambaşka bir renge kavuşuyor. Bu dönem onun en sevilen eserlerinin ortaya çıktığı yıllardı. Kaşların Karasına ve Aldırma Gönül. Edip Akbayram'ın sesi yalnızca söyleyen değil, anlatan, hisseden, hissettiren bir sesti. 1980'ler, Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden biri. Edip Akbayram, duruşundan ödün vermediği bu yıllarda 1981-88 arasında eserlerinin TRT'de çalınması yasaklansa bile müzikten hiç vazgeçmedi. Onu destekleyen geniş bir dinleyici kitlesi vardı ve o toplumcu müzik anlayışıyla üretmeye devam etti. 1994'te çıkardığı Türküler Yanmaz albümü Sivas'ta yaşamını yitirenlere adanmış bir ağıt niteliğindeydi. Ahmet Arif'ten, Can Yücel'den, Oktay Rifat'tan diziler bestelemiş, yeniden yeni bir duruşla hayat bulmuştu. Sırada yine dönemine damgasını vuran bir eser var.

Edip Akbayram müziğini şöyle özetliyordu. Toplumcu müzik yapmak istedim. Halkın sorunları, inançlarım, duruşum hepsi müziğimin içindedir. Ama ucuz kahramanlıklardan uzak durmaya çalıştım. Modern armonilerle işlenmiş halk ezgileri güçlü bir ses, içten bir yorum. Onu farklı kılan yalnızca sesinin rengi değil, kalbinin rengi, düşüncesinin berraklığıydı. Yine sırada çok güzel ve özel bir eseri var. Sanatçının sesinden dinletiyoruz. Garip.

1990'lar ve 2000'ler boyunca üretmeye devam etti Edip Akbayram. Şah Damar, Senden Haber Yok, Güzel Günler Göreceğiz, Yıllar, Selam Olsun, Söylediklerim ve Mayıs. Her albümde değişmeyen tek şey içtenliği, emeği ve derinliği. Şimdi yine çok güzel bir eser var sırada.

Sevgili dinleyenler, 2 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrılan, bir dönemin hafızasına kazınmış, halkının acısını, sevincini, direncini türkülerine taşıyan Edip Akbayram ölmedi. Ölümsüzler arasına karıştı. Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertöre kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Edip Akbayram'ı unutmayacağız. Onun sesi gök kubbede yankılanmaya devam edecek. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Şimdi onunla özdeşleşmiş, bir döneme damgasını vurmuş, hatta çalınması, dinlenmesi yasaklanmış bir eser var sırada.

Sevgili dinleyenlerimiz, tarihe iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz İz Bırakanlar programımızın bugün de sonuna geldik. İz Bırakanlar programımızda bugün yalnızca bir şarkıcının değil, bir dönemin hafızasına kazınmış, halkının acısını, sevincini, direncini türkülerine taşıyan bir sanatçının hayatını paylaşarak seslendirdiği eserlerden örnekler sunduk sizlere. Edip Akbayram, bir müzisyen olmanın ötesinde kalemiyle, sesiyle, duruşuyla iz bırakanlardan biri oldu. Şimdi kapanışı onun unutulmaz eserlerinden biriyle yapıyoruz. Sen gittin gideli. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sizlerle bir başka programda tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mart'ın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi, 31 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsun Spor, Senegalli futbolcusu Şerif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Gonca Mete ile Yaşamın İzleri başlıyor.
1: Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum.
2: Mektup, uzakta bulunan herhangi bir dosta, arkadaşa, sılaya, aileye, sevdiklerine gönderilen veya kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türü. Mektuplarda dilek ve arzu bildirilirdi, duygu ve düşüncelere yer verilirdi. Şu anda resmi olarak gönderilen mektuplar olsa da, çok eski yıllarda, teknolojinin olmadığı yıllarda, zamanlarda mektupla iletişim kurulur, hasretler, özlemler, arzular, dilekler yazılırdı.

Önemli, derin, duygu ve düşüncelere yer verilen mektuplarda anlatım bunu okuyacak kişinin düzeyine göre yazılırdı. Bir arkadaşa, bir büyüye, bir sılaya yazılan mektuplar. Peki geçmişten günümüze, tarihten bu yana dünyada bilinen en eski mektup neydi? Kim için yazmıştı?

Bu mektup dünyanın ilk aşk şiiri ve aşk mektubu olarak tarihe geçmiştir. Bu mektup 4500 yıl önce Sümerli güzel bir rahibenin kralına çivi yazısıyla yazdığı dünyanın ilk aşk mektubu ve şiiri olarak bilinmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Philadelphia Üniversitesi profesörlerinden Hilbreg, 1889-1900 yılları arasında Mezopotamya'nın Nefer Vadisi'nde bir kazı yaptı. O yıllarda burası Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Topraktan çıkarılan önemli bir vesika, üçeriğinin ne olduğu bilinmeyen bir çivi yazısıyla yazılmış, diğer binlerce levha ile birlikte kazı yapılan yerin sahibi olan Osmanlı hükümetine teslim edildi. 70 bin levhanın içine sıkışmış bulunan bu tarihi vesika, 58 yıl sonra ABD'li Samuel Nah Kramer tarafından okundu ve aynı dönemde dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez Çu ve Hatice Kızılay tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bu taş levha,

Üzerindeki yazının ne anlam içerdiği çözülünce uzmanlar hayretler içinde kaldı. Çünkü bu taş levha dünyanın bilinen ilk aşk mektubuydu. Hem de Sümer medeniyetinin en büyük kral ve kraliçesinin aşkını anlatan bir mektup. Milattan önce 2300 ila 2500 yılları arasında Mezopotamya'da yaşayan ve şahane bir güzelliğe sahip olan Enlil adında Sümerli bir rahibe, Kral Susi'ne aşık oldu. Sümerlerin yeni yıl bayramında tesadüfen kralın gözüne çarparak onunla evlenmeye muvaffak olmuştu. Evlendiği gün ise aşk ateşiyle sevgilisi kralı bir şiir yazdı. Gerçek sevginin sembolü olan şiir sarayda o kadar beğenildi ki daha sonra o devrin en ünlü musiki üstadları tarafından bestelendi ve kısa zamanda halk arasında yayılarak ebedileşti. Diğer bir inanışa göre, Sümer inancına göre toprağın bereketini ve toprağın verimli olmasını sağlamak amacıyla kralın yılda bir kez bereket ve aşk tanrıçası Enlil'i yerine bir rahibeyle evlenmesi kutsal bir görevdi. Bu şiirde büyük bir olasılıkla Kral Şusin için seçilmiş bir gelin tarafından yeni yıl bayramını kutlama töreninde söylenmek üzere kaleme alınmıştı ve ziyafetlerde, şölenlerde, müzik, şarkı ve dans eşliğinde söyleniyordu. Aşkını taşlara kazıtan güzel rahibe Enlil mektubunda şöyle yazıyordu. Eşim, kalbimin sevgilisi, senin güzelliğin fazladır. Bal gibi tatlı, beni büyüledin. Senin önünde titreyerek durayım, sana dokunayım, benim kıymetli, baldan hoş eşim. Bağışla, Eylül'ün kalbini memnun eden Susi'nim. Bağışla benim dokunuşlarımı.

Dünyanın İlk Aşk Mektubu şiiri 4500 yıl önce yazılmış ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Bir Sümer mektubu. Bilim adamları bu şiirin okunmasının doğurganlık, bereket ve güç taşıyan kutsal bir evlilik töreni için Mezopotamya festivalleri içinde bir ritüel olarak yer aldığını belirtiyor. Sümerler için yeni yıl bahar ekinoksu civarı, yani 21 Mart günü, o gün gece ve gündüz eşit olurdu. Bahar dönemiydi ve her yeni yılda Sümer kralı İnanna olarak bilinen aşk ve savaş tanrıçasıyla evlenirdi. İnanna, Babil'de İstar olarak bilinen bir tanrıça olarak düşünülürdü. Doğurganlık, tutkular, ideal ve saf bir aşkı simgeleyen İstar, daha sonraları İnanna, Afrodit ve Venüs olarak da adlandırılmıştır. İnanna'nın güçlerinin bereketli doğayı ve toprağı yenilemekte olduğu biliniyordu. Her yaz bu özel festivalde İnanna'nın yüksek rahibesi krala İnanna'yı sunardı. Kral sunulanı kabul eder ve yüksek rahibe kralı kabul ederdi. Öncesinde ise aşk şiirini okurdu. Kral Şusin ve Enlil, yüksek rahibe Enlil arasındaki bu dünyanın bilinen en eski aşk şiirini yazdığı bilinir. Şiir şöyle devam etmektedir. Kalbim, kalbimi nerede sevindireceğimi, mutlu edeceğimi biliyorum. Aslanım, şafak sökene kadar evimizde uyu. Çünkü sen beni seviyorsun. Bırak beni senin sevgin için dua edeyim. Efendim, benim koruyucu efendim. Benim şu senin. Kim Enlil'in kalbini memnun ederse, sevindirirse. Benim şu senin. Enlil'in kalbini mutlu eden, sevindiren, senin sevgin için okuduğum duadan ver. Senin yerin bal gibi tatlı. Ellerini birleştir. Sanki bir gizban elbisesi gibi. Ellerini kavra, sanki bir gizban elbisesinin derisi gibi.

Evet, bu mektup antik Sümer uygarlığından günümüze ulaşan kil bir tablet. Sadece tarih değil, yürek de taşıyor. Aşkı binlerce yıl öncesinden fısıldayan bu yazıt, insanlığın bilinen en eski duygusal izlerinden biri olarak kabul ediliyor.

0: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 21. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mart'ın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük acılarından biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü geride kaldı. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yayımlanan mesajlarda hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması ve deprem riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoruna ulaştığını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda bir günde 1739 uçuş gerçekleştirilirken 290.287 yolcuya hizmet verildi. Bu rakam havalimanının yoğunluğunda yeni bir zirve olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Ukrayna tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Belgorod bölgesi vali vekili Alexander Shuvayev, saldırıda bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ve spor. Gözler Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında salı günü Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için kritik mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Avrupa Kupalarında 305. maçına çıkacak Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18 derece. Priştine parçalı bulutlu 14, Roma az bulutlu ve açık 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek açık 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17 derece. Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Komrat az bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklıya az bulutlu 17 derece. Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı raporlar ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Gecenin sesinde ilk paylaşacağımız şiir İbrahim Sadri'den gelecek. Çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi ki eminim ki sizler de seviyorsunuz. Adın batsın diyoruz.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli baş ile. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın.

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe, kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın. Adın batsın.

beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarımdan, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın.

kapı kapı dolaşmak ve herkese anlatmak gerek. Sevmek ne demek? Gülmek ne demek? Üzülmek ne demek? En önemlisi insan olmak ne demek? Çok sevelim, çok. Kalbimizin kapılarını güneşe kapatmayalım. Kötüye, eğriye büğrüye uymayalım. Vicdanımızın sesini açalım. Adımlarımızı hakkaniyetli ve dürüst atalım. Her şeyi düzende tutmak adına hep bizim istediğimiz gibi olsun diye diye kendimizi kaybetmeyelim. İnsan olduğumuzu da unutmayalım. İyi insanlara rast gelmeniz dileğiyle gecemizi yine güzel bir şarkıyla devam ettirelim. Sen ayrılmayın. En duygusal şarkılar, en özel şiirler, gecenin sesi ve tabii ki meteorolojinin sesi radyosu farkıyla devam ediyor.

Aşk bu dünyanın ölçüleriyle açıklanamaz sevgili. O ilkel bir acıdır, yaban bir ağrıdır. Gelir ve içimizdeki o çok eski bir şeye dokunur. Sonra bir perde açılır ve yolculuk başlar. Bu yolculukta artık para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular yoktur. Aşkın kendi gerçekliği vardır sevgili. İnsan bir başka ışığa teslim olur. Aşkta yarın yoktur sevgili. Zaman ileri doğru değil, içeri, yüreklere, derinlere doğru işlemeye başlar. Bilgeleşir. Hiç bilmediği sezgileriyle buluşur. Yükü çok ağırdır. Kendiyle buluşmuştur. Hem dışındadır dünyanın, hem de ortasında. Hindistan'da Ganj Nehri'nin kıyısında yakılan yoksul adamın hissettikleri de onunladır, yitirdikleri de. New York'ta bir sokakta o kartondan kulübesinde yaşayan kadının çıplak yalnızlığı da. Her şey onunladır, ona emanettir sanki. Ama o çıldırtıcı bir yalnızlık içindedir yine de.

aşkın kültürlü olmakla, bilgili olmakla da ilgisi yoktur sevgili. Kanımıza karışan ilkel acı, o yaban ağrıyla hiçbir kitabın yazmadığı hakikatlere daha yakınızdır, inan. Kim demişti hatırlamıyorum, aşk varlığın değil yokluğun acısıdır diye. Belki de bu yüzden ilk gençliğimde, o yoğun aşık olduğum yıllarda gözüme uyku girmez, dudağımda bir ıslıkla bütün gece şehri, o karanlık, o hüzünlü sokakları dolaşır, insanları uykularından uyandırmak isterdim. Uyanıp içimde derin bir sızıyla uyanan o derin sancının acısına ortak olsunlar diye. Aşk çok eski bir şeydir sevgili. Onun içinden o çileli çocukluğumuz geçer. Sevdiğimiz insanların çocuklukları da. Oradan üvey anneler, eksik babalar, parasız yatılılar geçer. Ve sonra aşk bütün bunları alır, daha da eskilere gider. Hep o ilkel acıya, o yaban ağrıya. İnsan bazen nedensiz yere umutsuzluğa kapılır. Kimselere veremez sevgisini, kimselere kendini anlatamaz. Evlere kapanır. Bazen denizler, kıyılar çeker insanı. İnsan bu kapılmayı anlayamaz. Oysa çok eski bir yerde yaşanmasından korkulup vazgeçilmez aşkların sızısıdır bu. Bu sızı, bu yenilgi mevsimlerle, yıllarla devredilir başka insanlara. Bir insanın yaptığı bir hatanın tüm insanlara yayılması gibi. İşte şimdi biz de sevgili, ya olmadık zamanlarda umutsuzluğa kapılıp soluğu evlerde alacağız, ya da denizler, kıyılar çekecek bizi. Nasıl biz başkalarının korkaklığını taşıyorsak, başkaları da bizim korkaklığımızı taşıyacak, yenilgimizi, umutsuzluğumuzu. Birazdan sabah olacak. Para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular başlayacak. Bunlar varsa ve bizim için geçerliyse aşk yoktur ve hiç olmamıştır sevgili. Birbirimizi kandırmayalım. Hadi güne hazırlan. Yaşadıklarımızı unutmaya çalış. Aşk bize güvenip verdiği büyüsünü, sırlarını, cesaretini, bilgeliğini ve o ilkel, o yaban ağrısını geri alacak. Bunlar olurken içimiz bir an çok üşüyecek, sonra geçecek. Hadi oyalanma, birazdan yarın olacak. Aşkta yarın yoktur sevgili.

Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir şiirle noktaladık ilk saatimizi. Saat başı rapor ve haberlere geçiş yapalım. Ardından gecenin sesinde ikinci saatimizde yolculuğumuza yine duygusal şarkılar ve en özel şiirlerle devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mart'ın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır, 7 kişi yaralandı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi 31 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsun Spor, Senegalli futbolcusu Şerif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Gecenin Sesi. Gecenin Sesi programında yine çok özel yazılardan bir tanesiyle devam edeceğiz. Kahraman Tazioğlu'nun bu güzel yazılarına yer vermekten dolayı gerçekten mutluluk içerisindeyim. Çok sevdiğim yazıları var çünkü ve hepsini de elimden geldiğince paylaşıyorum sizlerle. Sizlerden de istekler geliyor Kahraman Tazioğlu yönünde. O halde güzel bir yazısını paylaşalım. Acıyı aşka yama yaptım diyeceğiz.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

bitiyor zaman. Tüm saatler kum saatinin içinde birbiri üstüne yığılıyor. Sahte mutluluklar giyiniyor sözcükler. Sen, ben savaşında imtiyazsız yarınlara bugünden açıyorum gözlerimi. Savaşacak kadar bile yakın olmayışımızı bilirim. Bilirim, acı verişindir bu kadar sözcük dizdiren, ömrümü ömrümün ardında sürüyen. Aynaları kırıldı mutluluğumun. Söz dinlemeyen yanımı artık çok iyi biliyorum. Ayağım takılıyor bir acıya ve yokluğunun üstüne düşüyorum. Hala

iğne deliğinden geçiriyorum sevdayı. Sen oluyor nakışımın adı. Bir an sen oluyorum. Anlayışsız, vurdum duymaz. Sonra bana dönüyorum. Bak, hala ağlıyorum. Harf harf işlerken kelimelerimi, şimdiden yerleştiriyorum acılarımı parmaklarımın ucuna. Son düşen cemreyi de ayırıyorum payıma, kapatıyorum gözlerimi. Hadi git yar, geldiğin gibi. Acıttığın yerden tüm acılarımı da topla, git, hadi. Anlamadım yar, sen mi yar olmadın, yoksa ben mi yarenlikten uzaktım? Hangi kıyıya vurmuştu aramızdaki eksik o taş? Hangi şarkıda yarım kalmıştı notamız? Hangi satır içine sığdırabilmiş de seni? Sen bulunmazım olmuştun. Ah yar, sana bağlamazsam sözcüklerimi, hep anlamsızlık oluyor yüreğimin dili. Sana bağlandığımda da gözyaşına paralel oluyor. Yok mu önümde senden gayrı gidecek bir yol? İçim yine aynı mısraları tekrarlıyor. Yamaçlarımda senli güzel düşlerim var. Ama düşlerime damlayan zehir de sensin yar. Bulamadım yar. Seni bu kadar ararken kendime bir mutluluğu da bulamadım. Zamandan bir bir çalıp saatleri sızlayan yanlarıma kattım. Ben acıyı aşka yama yaptım. Hafife alma duyuları. Kuytu köşelerde ölümüne besledim sevdayı. Acıydı bildiğim aşkın ön adı. Hiçbir şehre sığmadı yüreğim. İstanbul, sen de yüreğim ayaklarına doladın ve sen düştün, ben kanadım. Ezildim, yarama yine koskoca bir kenti bastım. Büyük bir uykudan ibaret sandım satırlarda yaşamayı. Kelimeleri vurdum kumsallara, canımı ağrıttım ardında. Ve bir taş daha attım içimin karanlık dehlizine. Hüzün meskenine kilitli aşk hangi makamı kabul ediyordu ki sözlerine? Hangi yaram düşlerimi sana vurduğumda acı damlatmıyordu? Gerçeğimde olmayan yar, gönlümden git, hadi git. Ben sarsılan bir şehrin enkazı olmaya razıyım. Ben yine kabuslar saklarım yatak başlarımda. Ve sana şiirler biriktirmeden vazgeçerim. Sessizliğimin sesini dinlerim bir sonbahar sabahında. Sessizliğimin sesini dinlerim bir sonbahar sabahında.

ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, küreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk deryasına uçup, ilham almış şairin kârgüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bilerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent örmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka name dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur, demlenir dimalarda bütünleşir biz olur, Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

sevgili şiir severler. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz gecenin sesi 2019.

Gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır. Her zaman söylediğim bir söz var sevgili dinleyicilerimiz. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır. Bu programda acıları da paylaşarak azaltıyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şiiri hayatına dahil eden, kendi içinde yaşatan ve bizlere bu güzel duyguları ulaştıran tüm şairlerimize sevgi ve saygı, aramızdan ayrılan şairlerimizi ise rahmetle anıyoruz. Pek çok şairimizin şiirleri gecenin sesinde hayat bulmaya devam ediyor. Uzakları yakın ederiz, sarılıp bırakmayız. Yaşamayı unutanın elinden tutarız. Her şey gibi bu da geçer deriz. Bir an bile vazgeçmeyiz kendi yolumuzdan. Hatalarımızı da kabul ederiz. Bu akşam gönül kapısında sabırla beklemeye devam eden tüm dostlarımızın duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz. Şiirlerimiz ve şarkılarımız gecenin sesinde hayat bulmaya devam ediyor.

Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü. Kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Söylelemesine maviydi. Kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına. Taşlar pırıl pırıldı. Ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi. Bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

Ara ara tıkanan damarlar vardır insan zihninde. Bu damarları açmak için şiir okunur. Bu işte genelde geceleri yapılır. Gecelere güzellik katar şiir. Gecenin ölüm kokusunu kazır zihinden. Kafanda bir düşünce birikmiştir. Kıvranır durursun. Bina etmeye çalışırsın o düşünceyi. Her şeyi tamam etsen de bir şey eksik kalır. Şiirdir o da. Bina ettiğin şeyin tepesine bir dize gelir, konar. Her şey tas tamamdır o anda. Şiir biraz böyledir sevgili dostlar. Bakalım kalbimizde bina ettiğimiz şey her neyse hangi dizelerle tepesine konacağız?

Sen yokken gittim korkularımın üstüne. Hiç ardıma bakmadım. Gümüş şiirler yazdım sen yokken. Çok yangın çıktı yüreğimde. Küllerini bile savurmadım. Irak denizlerin fırtınasıydım. Uzak iklimlerin sert rüzgarları. Kulaçlarken denizinde gurbeti. Kanlı savaşlarım. Belalı sevdalarım olmadı hiç. Ama hep sustum. Hep ağladım. Hep yandım sen yokken. Bekliyorum dönüşünü yeniden. Bir gelsen. Hayatın önünden alsan beni. Bir gelsen. Sellerin önünden alsan beni. Bir gelsen. Ölümlü düşlerimden alsan beni. Çok durdum güneşe karşı bir başıma. Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizinin. Sen yokken az dolaşmadım gönlümün kuytularında. Üşüyen karanfilim şimdi buruşuk parmaklarda. Bir kırağı ayazıydım gecenin kollarında. Zifirlerinde sadece ben üşürdüm. Hiç aldırmadım esen rüzgara. Hiç dinlenmiş bir yürekle çıkmadım ortaya. Yine de hiç yıkılmadım giden trenlerin ardından. Ama bütün yangınlar beni yaktı önce. Hep ortasında kaldım vurgunların. Vurgun nedir ki deme. Bir babanın serzenişi nasılsa öyle. Bayraklar indirilmiş, bozguna uğramış bir hisardım sen yokken. Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken. Bir bilsen, yangınlardan alsan beni. Bir gelsen, dünyalarımdan alsan beni. Bir gelsen, şafaksız gecelerden alsan beni. Ama ne zaman gelsen, akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni. Akşam kızılı gözlerimle bulacaksın.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

Gece diyorum, ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık, siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla.

0: 23. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük acılarından biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü geride kaldı. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yayımlanan mesajlarda hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması ve deprem riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoruna ulaştığını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda bir günde 1739 uçuş gerçekleştirilirken 290.287 yolcuya hizmet verildi. Bu rakam havalimanının yoğunluğunda yeni bir zirve olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Ukrayna tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Belgorod bölgesi vali vekili Alexander Shuvayev, saldırıda bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ve spor. Gözler Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında salı günü Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için kritik mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Avrupa Kupalarında 305. maçına çıkacak Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18 derece. Priştine parçalı bulutlu 14, Roma az bulutlu ve açık 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek açık 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17 derece. Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Komrat az bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Tarakli az bulutlu 17 derece. Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

olan idim. Acırım heder olan.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Gaziantep yöresinden Evlerinde Bir İpekten Halı Var türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Vedat Kutlar, Nakip Ali'den repertuara kazandırmış. Türkünün hikayesi şöyle. Birinci Dünya Harbi'nden evvel Antep'te Ermeniler de Türkler de beraber yaşarlardı. Bulundukları semtler ise Kayacık ile Akyol'du. Suburcu'dan aşağıda Ermenilerin evleri yoktu. Aşağı semtlerde yalnız Müslümanlar otururdu. Ama yine de Kayacık ile Akyol'da birçok Müslüman evi vardı. Ali, Şaraküstü mahallesinde oturan bir delikanlıydı. Dost meclislerinde bir araya geldiklerinde arkadaşlarına bağlama çalar, türkü söylerdi. Annenin oturduğu mahallede meyhane olmadığı için içki içeni de ayıplarlardı. Ali, arkadaşı Ahmet'le sık sık kaçamak yapar, Kayacık ve Akyol semtinde bulunan Ermenilerin işlettiği meyhanelerde demlenirlerdi. Bu meyhanelerde şarkılar söylenir, türküler çağrılırdı. Ali saz çalardı ama Ahmet Ali'den daha iyi çalar, güzel türkü söylerdi. Sazı kadar sesi de şahaneydi Ahmet'in. Gel zaman git zaman Ali ve arkadaşlarından Ahmet ayrılmaya başladı. Önceleri haftada bir arkadaşlarıyla Ermeni meyhanesine giden Ahmet zamanla kaçamakları sıklaştırdı. Arkadaşlarından ayrı meyhaneye gitmeye başladı. Bu davranışını arkadaşları önceleri anlayamamıştı. Bir gün yakın arkadaşlar toplanıp meyhaneye giderken Ali Ahmet'e, "Ahmet ağa, Allah versin bizden hiç ayrılmazken son günlerde sana bir hal oldu. Bizden habersiz kaçamaklar yapıyorsun. Yoksa arkadaşlığımızdan hoşlanmamaya mı başladın?" dedi. Ahmet, "Yok be ağam, senden ayrılır mıyım hiç? Ama bundan bir ay kadar önceydi. O gün

sen yoktun. Hani biliyorsun ya, meyhaneye giderken köşede cumbalı bir ev var. İşte o evin cumbasından halı silkeleyen bir kız gördüm. Ne yalan söyleyeyim, vuruldum ona. İşte kaçamaklarımın sebebi bu. Şimdi anladın mı? Dedi. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Ali Ahmet'le kaçamaklarına devam etti. Ama bir türlü o kızı göremediler. Bu arada da yeni arkadaşlar ediniyorlardı. Ahmet'in sazı ve sesi arkadaş grubunun çoğalmasına yol açıyordu. O sırada Esther isimli bir Ermeni kızı amcasının oğlu Nazar tarafından kötü yola düştü bahanesiyle vurulmuştu. Esther çok güzeldi ama Antepliler ona Esther demez, Yester derlerdi. Vurulan bu güzelin üzerine hemen bir türkü yakılmış, günün modası olmuştu. Türkünün sözleri şöyleydi. Yester ölmüş, kalkın gidek mezara. Manocular erken çıkar pazara. Bütün Antep lanet eder nazara. Söyle doktor, söyle. Ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Yester'in giydiği hareli kumaş. Yandım doktor, yandım, derdime ulaş. Nazarı görünce köşeyi dolaş. Söyle doktor, söyle. Ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Ahmet bu türküyü çok güzel söylüyor. Arkadaşları tekrar tekrar söylemesini istiyorlardı. Sanki bu türküde kendini buluyordu Ahmet. Aradan epey zaman geçmişti. Ahmet cumbada halı silkeleyen gördüğü kızı bir türlü unutamıyor, sazını daha bir dertli çalıyordu. Kendi kendine ölmeden yarimi görecek miyim diye de mırıldanıyordu. Son günlerde arkadaş grubuna Dalyan gibi bir delikanlı daha katılmıştı. Sözü sohbeti dinlenir, ağırbaşlı, efendi birisiydi. Adı Mislim'di. Onun da güzel sesi vardı. Her mecliste bulunuyor, hizmet etmekten zevk alıyordu. Bu meyhane alemlerine o zamanın usta kemancısı meşhur Zadik de ara sıra katılırdı. Çok güzel keman çalar, güzel şarkılar söylerdi. Bu alemler haftalarca, hatta aylarca sürüp gitti. Bir gün Mislim şöyle bir teklifte bulundu. Bir adağım var. Yarın keseceğim. Bütün masa arkadaşlarımı bize davet ediyorum. Yarın buraya biraz erken gelin, toplanır bize gideriz. Zadik ustayı da alırsak takım tamam olur dedi. Hiçbirimiz bu teklife yok demedik. Ertesi gün erken gelip Mislimgil'e gitmeye karar verdik. Ali o günü hiç unutamadı. Keşke toplanmaz olsalardı. Ama neticenin böyle olacağını hangisi bilebilirdi ki? Verilen söz üzere ertesi gün birer ikişer meyhanede toplandılar. Zadik usta da geldi. Bütün arkadaşlar daha eve gitmeye erken. Biraz birkaç tek burada atalım dediler. Ali ve arkadaşları uygun buldular ve yavaştan yavaştan demlenmeye başladılar. Çok neşelilerdi. Güneş batmaya yakın Mislim geldi. Hadi bakalım gidelim dedi. Güle oynaya yola koyuldular. Ahmet'in daima önünden geçtiği cumbalı evin kapısına gelince Mislim kapının tokmağını vurdu. Kapıyı taze bir kız açtı. Mislim buyurun buyurun. Bu benim ev şenliğim. Hayatı sulamış, hazırlamıştır. Orada oturacağız dedi. Ahmet bir hoş olmuş. Benzi sararmış. Biraz evvelki neşesinden eser kalmamıştı. Bir şeyler sezer gibi oldum ama bozuntuya vermedim. Ali, Ahmet'in bu durumundan bir şeyler sezer gibi oldu ama bozuntuya vermedi. Hayata yer sofrası açılmış, türlü türlü mezeler konulmuştu. Mislim, kusura bakmayın size layık bir sofra değil ama bu kadar yapabildik diyordu. Misafirler de ona teşekkür ettiler. İçkilerini yudumlamaya başladılar. Ali Ahmet'e bakıyor. Ahmet'in üzerinde bir durgunluk olduğunu hissediyordu. Geçen zaman içerisinde herkes neşelenmeye başlamıştı. Zadik Usta'dan Ali bir şeyler çalmasını rica etti. Çok güzel bir taksimden sonra aynı makamdan şarkı ve türküleri
birden söylemeye başladılar. Alem güzeldi. Üst üste attıkları kadehler gençleri iyice coşturmuştu. Ahmet keyifsizdi. Ahmet dalgındı. Bu arada Nislim Ahmet'e sesleniyordu. Ahmet ağa, vakit geçiyor. Herhalde bizi güzel sesinden, güzel türkülerinden mahrum etmeyeceksin. Diğer gençler de hep birazdan isteriz, isteriz dediler. Ahmet sazıyla bir gezinti yaptı. Sonra da o güne kadar hiçbirinin duymadığı bir türkü söylemeye başladı. Türkünün sözleri şöyleydi. Evlerinde bir ipekten halı var, şekerlenmiş dudağında balı var. Ben de bildim bir münasip yâri var. Ayıp derler, kendi düşeni ağlamaz. Ak üstüne paraları bağlamaz. Sepet aldım, bağa girdim üzüme. Ay karanlık yar görünmez gözüme. Uyma dedim uydun eller sözüne. Ayıp derler, kendi düşeni ağlamaz. Ak üstüne paraları bağlamaz. Vakit bir hayli geçmişti. Gençler de tam kıvamlarını bulmuştu. Ahmet, hadi artık dağılalım diye teklifte bulundu. Bu teklifi hepsi olumlu karşıladı. Ev sahibine bu güzel gece için teşekkür edip oradan ayrıldılar. Ahmet ile Ali şehre küstünün yolunu tutmuşlardı. Ahmet yine dalgındı. Ali dayanamayıp Ahmet'e sordu. Yahu Ahmet, evin kapısına geldik, sana bir hal oldu. Benzin attı, bir garipleştin. Ne oldu sana? Hele anlat. Orada söylediğin türküyü, bu kadar arkadaşlığımız var. Senden şimdiye kadar hiç duymamıştım. Nere türküsü bu? Çok güzeldi, dedi. Ahmet içini çekti. Senden gizli ne olabilir ki Ali ağam? O türkü benim türküm. Kapıyı açan kız vardı ya, günlerce görmek için yanıp tutuştuğum kızdı. Mislim bize ev şenliğim diye tanıtınca bir yıkıldım, sorma gitsin. Nasıl olmuştu da gönül denen o şeytanın sözüne uymuştum ben. Bilmeden neler düşünmüştüm. Burç gibi baba yiğit bir kocası vardı. Hem de arkadaşımız. O anda sanki başımdan aşağı kaynar su döküldü. Biraz içtikten sonra türkü isteriz diye meclis ısrar edince sazı kucağıma çektim ve demin dinlediğiniz türküyü söylemeye başladım. Kelimeler su gibi akıyordu sanki. Bana bir hal olmuştu. İşte işin aslı, esası bu. Yani ayıp derler, kendi düşeni ağlamaz. Hadi artık kapatalım bu meseleyi. Söz ver bana, kimseye anlatmayacağına, dedi. Ali, Ahmet'e söz verdi. Evlerine giden yolda ayrıldılar. Ali'nin hiç aklından çıkmıyordu Ahmet'in, ben de bildim bir münasip yâri var, deyişi. O günden sonra Ahmet bir daha meyhanelerde görünmedi. İçine kapanmıştı. Sanki yaşamıyor gibiydi. Onu ailesi evlendirdi. Çocukları olmadı. Genç yaşında da hayata veda edip gitti. Ama türküsü yıllar yılı yaşadı. Bak, yine söyleniyor. Ama türkünün yaşanmış hikayesini kimse bilmedi. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik bir yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öyküsünde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mart'ın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: sayın dinleyiciler. Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır, 7 kişi yaralandı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi 31 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsunspor, Senegalli futbolcusu Şerif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mardin 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı emleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi, 31 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsun Spor, Senegalli futbolcusu Şerif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18 derece. Priştine parçalı bulutlu 14, Roma az bulutlu ve açık 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek açık 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17 derece. Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Komrat az bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklıya az bulutlu 17 derece. Balkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: İz bırakanlar.
3: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçılar ölmez, doğarlar sadece. Güzelliklere bakar gözleri ve güzellikleri var eder gönülleri. Sonsuzluğa yazarlar adlarını, şiirleriyle, besteleriyle, sazlarıyla, sesleriyle. Kimi zaman en coşkulu duygularını besteleriyle dile getirirler. Kimi zaman yüreklerimize dokunurlar sesleriyle, nameleriyle. Onların eserleri tüm zamanların çok ötesinde gök kubbede yankılanır. Hayatımıza besteleri ve sesiyle dokunmuş birçok değerli sanatçı göçtü bu dünyadan. Edip Akbayram'da sonsuzluğa göçenlerden. Vücut olarak bu hayata veda etse de hep yaşayacak bilinmeyen zamanlarda. Sevgili dinleyenler, 2 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Türk müziğinin en güçlü, en inançlı ve en dirençli seslerinden birini, sazıyla, sözleriyle, duruşuyla bir dönemin hafızasına kazınmış Edip Akbayram'ı tanıyıp eserlerinden örnekler sunacağız. Dilerseniz sanatçıyı daha yakından tanımadan önce sanatçının sesinden bir türküsünü dinleyerek başlayalım programımıza. Hasretinle yandı gönlüm.

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandığında kimse onun bir gün Türkiye'nin en büyük sahnelerinde yankılanacağını hayal edemezdi. Ama o müziğe daha çocuk yaşta aşkla sarıldı. Konserlere gider, eve dönünce aynanın karşısına geçer, sevdiği sanatçıları taklit eder, bir gün onlardan biri olacağının farkında olmadan büyük bir tutkuyla çalışırdı. Liseye geldiğinde arkadaşlarıyla küçük bir orkestra kurdu. Pir Sultan'dan, Karacaoğlan'dan yola çıkarak yaptıkları ilk besteler o yıllarda Edip Akbayram'ın yolunu belirliyordu. Sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden ilk bestesini dinliyoruz. Kükredi Çimenler.

1968'de üniversite için İstanbul'a giden Akbayram, diş hekimliğini kazandı ama içindeki müzik sevgisi ağır bastı. 1971'de katıldığı Altın Mikrofon yarışması hayatının dönüm noktası oldu. Kükredi Çimenler ile birinci olduğunda Türkiye yeni bir sesle tanışmıştı. Ardından gelen 45'likler

1974, Edip Akbayram'ın müzik hayatında bir başka dönemeç. Dostlar Orkestrası kuruluyor ve Anadolu ezgileri modern düzenlemelerle birleşerek bambaşka bir renge kavuşuyor. Bu dönem onun en sevilen eserlerinin ortaya çıktığı yıllardı. Kaşların Karasına ve Aldırma Gönül. Edip Akbayram'ın sesi yalnızca söyleyen değil, anlatan, hisseden, hissettiren bir sesti. 1980'ler, Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden biri. Edip Akbayram, duruşundan ödün vermediği bu yıllarda 1981-88 arasında eserlerinin TRT'de çalınması yasaklansa bile müzikten hiç vazgeçmedi. Onu destekleyen geniş bir dinleyici kitlesi vardı ve o toplumcu müzik anlayışıyla üretmeye devam etti. 1994'te çıkardığı Türküler Yanmaz albümü Sivas'ta yaşamını yitirenlere adanmış bir ağıt niteliğindeydi. Ahmet Arif'ten, Can Yücel'den, Oktay Rifat'tan diziler bestelemiş, yeniden yeni bir duruşla hayat bulmuştu. Sırada yine dönemine damgasını vuran bir eser var.

Edip Akbayram müziğini şöyle özetliyordu. Toplumcu müzik yapmak istedim. Halkın sorunları, inançlarım, duruşum hepsi müziğimin içindedir. Ama ucuz kahramanlıklardan uzak durmaya çalıştım. Modern armonilerle işlenmiş halk ezgileri güçlü bir ses, içten bir yorum. Onu farklı kılan yalnızca sesinin rengi değil, kalbinin rengi, düşüncesinin berraklığıydı. Yine sırada çok güzel ve özel bir eseri var. Sanatçının sesinden dinletiyoruz. Garip.

1990'lar ve 2000'ler boyunca üretmeye devam etti Edip Akbayram. Şahdamar, Senden Haber Yok, Güzel Günler Göreceğiz, Yıllar, Selam Olsun, Söylediklerim ve Mayıs. Her albümde değişmeyen tek şey içtenliği, emeği ve derinliği. Şimdi yine çok güzel bir eser var sırada.

Sevgili dinleyenler, 2 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrılan, bir dönemin hafızasına kazınmış, halkının acısını, sevincini, direncini türkülerine taşıyan Edip Akbayram ölmedi. Ölümsüzler arasına karıştı. Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Edip Akbayram'ı unutmayacağız. Onun sesi gök kubbede yankılanmaya devam edecek. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Şimdi onunla özdeşleşmiş, bir döneme damgasını vurmuş, hatta çalınması, dinlenmesi yasaklanmış bir eser var sırada.

Sevgili dinleyenlerimiz, tarihe iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz İz Bırakanlar programımızın bugün de sonuna geldik. İz Bırakanlar programımızda bugün yalnızca bir şarkıcının değil, bir dönemin hafızasına kazınmış, halkının acısını, sevincini, direncini türkülerine taşıyan bir sanatçının hayatını paylaşarak seslendirdiği eserlerden örnekler sunduk sizlere. Edip Akbayram, bir müzisyen olmanın ötesinde kalemiyle, sesiyle, duruşuyla iz bırakanlardan biri oldu. Şimdi kapanışı onun unutulmaz eserlerinden biriyle yapıyoruz. Sen gittin gideli. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sizlerle bir başka programda tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 2. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mardin 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük acılarından biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü geride kaldı. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yayımlanan mesajlarda hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması ve deprem riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoruna ulaştığını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda bir günde 1739 uçuş gerçekleştirilirken 290.287 yolcuya hizmet verildi. Bu rakam havalimanının yoğunluğunda yeni bir zirve olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Ukrayna tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Belgorod bölgesi vali vekili Alexander Shuvayev, saldırıda bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ve spor. Gözler Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında salı günü Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için kritik mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Avrupa Kupalarında 305. maçına çıkacak Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi, her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi

zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Gaziantep yöresinden Evlerinde Bir İpekten Halı Var türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Vedat Kutlar, Nakip Ali'den repertuara kazandırmış. Türkünün hikayesi şöyle. Birinci Dünya Harbi'nden evvel Antep'te Ermeniler de Türkler de beraber yaşarlardı. Bulundukları semtler ise Kayacık ile Akyol'du. Suburcu'dan aşağıda Ermenilerin evleri yoktu. Aşağı semtlerde yalnız Müslümanlar otururdu. Ama yine de Kayacık ile Akyol'da birçok Müslüman evi vardı. Ali, Şaraküstü mahallesinde oturan bir delikanlıydı. Dost meclislerinde bir araya geldiklerinde arkadaşlarına bağlama çalar, türkü söylerdi. Ali'nin oturduğu mahallede meyhane olmadığı için içki içeni de ayıplarlardı. Ali, arkadaşı Ahmet'le sık sık kaçamak yapar, Kayacık ve Akyol semtinde bulunan Ermenilerin işlettiği meyhanelerde demlenirlerdi. Bu meyhanelerde şarkılar söylenir, türküler çağrılırdı. Ali saz çalardı ama Ahmet Ali'den daha iyi çalar, güzel türkü söylerdi. Sazı kadar sesi de şahaneydi Ahmet'in. Gel zaman git zaman Ali ve arkadaşlarından Ahmet ayrılmaya başladı. Önceleri haftada bir arkadaşlarıyla Ermeni meyhanesine giden Ahmet zamanla kaçamakları sıklaştırdı. Arkadaşlarından ayrı meyhaneye gitmeye başladı. Bu davranışını arkadaşları önceleri anlayamamıştı. Bir gün yakın arkadaşlar toplanıp meyhaneye giderken Ali Ahmet'e, "Ahmet ağa, Allah versin bizden hiç ayrılmazken son günlerde sana bir hal oldu. Bizden habersiz kaçamaklar yapıyorsun. Yoksa arkadaşlığımızdan hoşlanmamaya mı başladın?" dedi. Ahmet, "Yok be ağam, senden ayrılır mıyım hiç? Ama bundan bir ay kadar önceydi. O gün sen yoktun. Hani biliyorsun ya, meyhaneye giderken köşede cumbalı bir ev var. İşte o evin cumbasından halı silkeleyen bir kız gördüm. Ne yalan söyleyeyim, vuruldum ona. İşte kaçamaklarımın sebebi bu. Şimdi anladın mı?" dedi. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Ali Ahmet'le kaçamaklarına devam etti. Ama bir türlü o kızı göremediler. Bu arada da yeni arkadaşlar ediniyorlardı. Ahmet'in sazı ve sesi arkadaş grubunun çoğalmasına yol açıyordu. O sırada Ester isimli bir Ermeni kızı amcasının oğlu Nazar tarafından kötü yola düştü bahanesiyle vurulmuştu. Ester çok güzeldi ama Antepliler ona Ester demez, Yester derlerdi. Vurulan bu güzelin üzerine hemen bir türkü yakılmış, günün modası olmuştu. Türkünün sözleri şöyleydi. Yester ölmüş, kalkın gidek mezara. Manocular erken çıkar pazara. Bütün Antep lanet eder nazara. Söyle doktor, söyle. Ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Yester'in giydiği hareli kumaş. Yandım doktor, yandım, derdime ulaş. Nazarı görünce köşeyi dolaş. Söyle doktor, söyle. Ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Ahmet bu türküyü çok güzel söylüyor. Arkadaşları tekrar tekrar söylemesini istiyorlardı. Sanki bu türküde kendini buluyordu Ahmet. Aradan epey zaman geçmişti. Ahmet cumbada halı silkeleyen gördüğü kızı bir türlü unutamıyor, sazını daha bir dertli çalıyordu. Kendi kendine ölmeden yarimi görecek miyim diye de mırıldanıyordu. Son günlerde arkadaş grubuna Dalyan gibi bir delikanlı daha katılmıştı. Sözü sohbeti dinlenir,

Başlı efendi birisiydi. Adı Mislim'di. Onun da güzel sesi vardı. Her mecliste bulunuyor, hizmet etmekten zevk alıyordu. Bu meyhane alemlerini o zamanın usta kemancısı meşhur Zadik de ara sıra katılırdı. Çok güzel keman çalar, güzel şarkılar söylerdi. Bu alemler haftalarca, hatta aylarca sürüp gitti. Bir gün Mislim şöyle bir teklifte bulundu. Bir adağım var. Yarın keseceğim. Bütün masa arkadaşlarımı bize davet ediyorum. Yarın buraya biraz erken gelin, toplanır bize gideriz. Zadik ustayı da alırsak takım tamam olur dedi. Hiçbirimiz bu teklife yok demedik. Ertesi gün erken gelip Mislimgil'e gitmeye karar verdik. Ali o günü hiç unutamadı. Keşke toplanmaz olsalardı. Ama neticenin böyle olacağını hangisi bilebilirdi ki? Verilen söz üzere ertesi gün birer ikişer meyhanede toplandılar. Zadik usta da geldi. Bütün arkadaşlar daha eve gitmeye erken, biraz birkaç tek burada atalım dediler. Ali ve arkadaşları uygun buldular ve yavaştan yavaştan demlenmeye başladılar. Çok neşelilerdi. Güneş batmaya yakın Mislim geldi. Hadi bakalım gidelim dedi. Güle oynaya yola koyuldular. Ahmet'in daima önünden geçtiği cumbalı evin kapısına gelince Mislim kapının tokmağını vurdu. Kapıyı taze bir kız açtı. Mislim buyurun buyurun. Bu benim ev şenliğim. Hayatı sulamış, hazırlamıştır. Burada oturacağız dedi. Ahmet bir hoş olmuş. Benzi sararmış. Biraz evvelki neşesinden eser kalmamıştı. Bir şeyler sezer gibi oldum ama bozuntuya vermedi. Ali, Ahmet'in bu durumundan bir şeyler sezer gibi oldu ama bozuntuya vermedi. Hayata yer sofrası açılmış, türlü türlü mezeler konulmuştu. Mislim, kusura bakmayın size layık bir sofra değil ama bu kadar yapabildik diyordu. Misafirler de ona teşekkür ettiler. İçkilerini yudumlamaya başladılar. Ali Ahmet'e bakıyor. Ahmet'in üzerinde bir durgunluk olduğunu hissediyordu. Geçen zaman içerisinde herkes neşelenmeye başlamıştı. Zadik ustadan Ali bir şeyler çalmasını rica etti. Çok güzel bir taksimden sonra aynı makamdan şarkı ve türküleri hep birden söylemeye başladılar. Alem güzeldi. Üst üste attıkları kadehler gençleri iyice coşturmuştu. Ahmet keyifsizdi. Ahmet dalgındı. Bu arada Mislim Ahmet'e sesleniyordu. Ahmet ağa, vakit geçiyor. Herhalde bizi güzel sesinden, güzel türkülerinden mahrum etmeyeceksin. Diğer gençler de hep birazdan isteriz, isteriz dediler. Ahmet sazıyla bir gezinti yaptı. Sonra da o güne kadar hiçbirinin duymadığı bir türkü söylemeye başladı. Türkünün sözleri şöyleydi. Evlerinde bir ipekten halı var, şekerlenmiş dudağında balı var. Ben de bildim bir münasip yâri var. Ayıp derler, kendi düşeni ağlamaz. Ak üstüne paraları bağlamaz. Sepet aldım, bağa girdim üzüme. Ay karanlık yar görünmez gözüme. Uyma dedim uydun eller sözüne. Ayıp derler, kendi düşeni ağlamaz. Ak üstüne paraları bağlamaz. Vakit bir hayli geçmişti. Gençler de tam kıvamlarını bulmuştu. Ahmet, hadi artık dağılalım diye teklifte bulundu. Bu teklifi hepsi olumlu karşıladı. Ev sahibine bu güzel gece için teşekkür edip oradan ayrıldılar. Ahmet'le Ali şehre küstünün yolunu tutmuşlardı. Ahmet yine dalgındı. Ali dayanamayıp Ahmet'e sordu. Yahu Ahmet, evin kapısına geldik sana bir hal oldu. Benzin attı, bir garipleştin. Ne oldu sana? Hele anlat. Orada söylediğin türküyü, bu kadar arkadaşlığımız var. Senden şimdiye kadar hiç duymamıştım. Nere türküsü bu? Çok güzeldi, dedi. Ahmet içini çekti. Senden gizli ne olabilir ki Ali ağam? O türkü benim türküm. Kapıyı açan kız vardı ya, günlerce görmek için
yanıp tutuştuğum kızdı. Mislim bize ev şenliğim diye tanıtınca bir yıkıldım sorma gitsin. Nasıl olmuştu da gönül denen o şeytanın sözüne uymuştum ben. Bilmeden neler düşünmüştüm. Burç gibi baba yiğit bir kocası vardı. Hem de arkadaşımız. O anda sanki başımdan aşağı kaynar su döküldü. Biraz içtikten sonra türkü isteriz diye meclis ısrar edince sazı kucağıma çektim ve demin dinlediğiniz türküyü söylemeye başladım. Kelimeler su gibi akıyordu sanki. Bana bir hal olmuştu. İşte işin aslı, esası bu. Yani ayıp derler, kendi düşen ağlamaz. Hadi artık kapatalım bu meseleyi. Söz ver bana, kimseye anlatmayacağına, dedi. Ali, Ahmet'e söz verdi. Evlerine giden yolda ayrıldılar. Ali'nin hiç aklından çıkmıyordu Ahmet'in, ben de bildim bir münasip yâri var, deyişi. O günden sonra Ahmet bir daha meyhanelerde görünmedi. İçine kapanmıştı. Sanki yaşamıyor gibiydi. Onu ailesi evlendirdi. Çocukları olmadı. Genç yaşında da hayata veda edip gitti. Ama türküsü yıllar yılı yaşadı. Bak yine söyleniyor. Ama türkünün yaşanmış hikayesini kimse bilmedi. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öyküsünde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 3. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-30,